0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına, siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar diyeceği günü hatırla. Onlar, seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helaka giden bir toplum oldular, derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit

Halim, ahlakımızı güzel eyle. Bizi kötü amel ve kötü ahlaktan, yalandan, iftiradan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Hayyu ya Kayyum, nefsimize uyduğumuzda halimizi düzelt Allah'ım. Göz açıp kapatıncaya kadar da olsa bizleri nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten muhafaza eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, iki cihan güneşi Resul-i Ekrem Efendimiz sana halini nasıl arz ettiyse biz de öyle arz ediyoruz. Sana nasıl niyazda bulunduysa biz de öyle niyazda bulunuyoruz. Halimizi, niyazımızı kabul eyle Allah'ım. Peygamberimiz senden hayır namına ne istemişse biz de aynısını istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Yüce Peygamberimiz hangi kötülüklerden sana sığınmışsa biz de hepsinden sana sığınıyoruz.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız,' dediler. Yakup dedi ki, 'Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir.'" Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, "Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır." Yakup şöyle cevap verdi: "Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir," dedi. Sonra şunu söyledi: "Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar." Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki, Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3.

0: Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminşavi. Araf Suresi 159 ila 170. ayet.

شئتم. وقلوا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavminden insanları hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve gıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, "Rahman bir çocuk edindi," dediler. "Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur.

0: kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 19-26. Ayetler.
3: Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler. Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 84 ila 95. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim." Dediler ki: "Ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelen benzeri bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz

0: Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, benim kabilem size Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardı. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

Ya Rabbel Alemin, hata ve günahlarımızı tekrarlamadan, haramlara düşmeden, haksızlıklara arka çıkmadan, tefrikaya düşmeden, kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmeden, hatır gönül yıkmadan, şeytana nefsimize, heva ve hevesimize uymadan, rızana ve dinine uygun bir şekilde yeni bir aşk, ihlas ve samimiyetle hayatımızı sürdürmeyi bizlere nasip ve müessere eyle Allah'ım. Bundan böyle yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma Allah'ım. Kalplerimizi doğruluktan ayırma Allah'ım. Hak'tan ve hakikatten ayırma Allah'ım. Hata, kusur ve aşırılıklarımızdan dolayı sen bizleri narına yakma Allah'ım. Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım.

zamanlarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan

0: An size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Ahmet Şebi. Kasas Suresi 1-28. Ayetler.

فخرج منها خائفا يترقب

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde ülkesinde büyüklük taslamış ve Ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da, sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürme.

0: kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi. Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi. Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. "Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım," dedi. Korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, ara buluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi. Şuayb, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. Musa şöyle dedi, "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 15. Ayet.
0: Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

0: Nisa suresi 142 ve 143. ayetler.
1: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.
0: Bakara suresi 17. ayet.
2: Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
0: Tevbe suresi 42. ayet.
3: Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
0: Bakara suresi 264. ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 21 ila 30. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler, kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki, gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a haskılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün ziynet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de, bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara "Siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin" diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki "Siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter." Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi, sana iman ettik kayıtsız ve şartsız. Senin hiçbir emrini tartışmadık. Ya Rabbi, nefsimize ağır da gelse sen ne emretmişsen ona uyduk. Sen biliyorsun ki biz senin kapındayız. Bekliyoruz. Kimsenin kapısında beklemediğimiz gibi bekliyoruz. Kimseden ümit var olmadığımız gibi senden ümit varız. Çünkü duaları kabul eden, tövbeleri kabul eden, mağfiret eden, rahmet eden, settar olan, örten ve açan, öldüren ve dirilten, iyileştiren ve hasta eden ancak senin emrindir ya Rabbi. Emrinin lütfuna, emrinin bereketine, emrinin affına, mağfiretine sığınmışız. Bizi kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, af kapından ümitsiz ve boş çevirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Bozan. Hucurat Suresi 9 ila 15. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Âl-i İmran Suresi 64 ila 71. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber, Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Yasin Suresi 71 ila 83. Ayetler.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir. Bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Meryem Suresi 66 ila 75.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed, de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaad olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
3: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de haşrolunmakla ilgili ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 94. ayet.
3: Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.
1: Ankebut suresi 5. ayet.
4: Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: İsra suresi 71. ayet.
5: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: El Gafur Celle Celalu Celle Celalu. Çok bağışlayan, mağfireti çok olan. Sen El Gafursun. Bağışlaması çok olan, kusurları bağışlayansın. Yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten, çokça affedensin. Tevbe edip bağışlanma dileyen kullarının günahlarını silensin. Sen El-Gafur isminle kulunun kusuru ne kadar büyük olursa olsun ona kol kanat geren, hatalarını örtensin. Günahları affettiğin gibi kulunun yüzüne de çarpmazsın. El-Gafur isminle kullar sana tevbeye yönelir. İçimizdeki nefsani ve şeytani isteklerden sana sığınırız. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Bizleri El-Gafur isminin tecellisine mazhar eyle. Kusurlarımızı ört.

0: Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 14. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlanırlar.

yatsınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmişken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Andolsun biz gökte burçlar yaptık ve onu bakanlar için süsledik. Onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa onu da parlak bir ateş takip etmektedir. Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik. Orada hem sizin için hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz. Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz her şeye gerçek varisleriz. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne dedi? İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafından bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım dedi. Allah, İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir. Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Ey Muhammed! Kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azab olduğunu haber ver.

onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. İbrahim, bana yaşlılık gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz dedi. Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma dediler. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? İbrahim, ey elçiler, göreviniz nedir dedi. Şöyle dediler. Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince Lut onlara gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz dedi. Dediler ki evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın dedi. Onlar, biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik dediler. Lut, işte kızlarım, eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz dedi. Melekler Lut'a, ömrünü andolsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler dediler. Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üzerinde duruyor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir anayol üzerindeydiler. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün olmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah.

bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salı verirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgiyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Şu halde yaratan yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır. Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da, tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki, uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler. Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler. Hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah, kendine karşı gelmekten

vermekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size. Yapmış olduğunuz iyi şeylere karşılık girin cennete derler. O kafirler, kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şeyi kendilerine kuşattı. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgiyicidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Allah şöyle dedi, İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı veya zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır, kendilerine ise canlarının istediğini.

Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti, eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimseyle eşit olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.
Allah size evlerinizi

huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek. O zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki, Rabbimiz, bunlar seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Koştukları ortaklar da onlara, siz elbette yalancılarsınız diye laf atacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz. Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere sen ancak uyduruyorsun derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed, de ki, Kur'an'ı Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek
ve onlara bir müjde olmasıdır.

üzere hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar, gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin, bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin, herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah, şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ıstırabını tattırdı. Andolsun, onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin, cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin, bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar

0: Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya Suresi 112. ayet.
3: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. İnşirah Suresi.

وظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Bakara Suresi 1-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. Birinci bölüm. Teymoğullarının çocuğu.

0: Mekke. Taşların gündüz kavurucu güneşle yandığı, gecelerin yıldızlarla süslendiği şehir. Kâbe, şehrin kalbinde. Etrafında her kabilenin ayrı onuru, ayrı putu, ayrı hikayesi. Bu kalabalığın arasında henüz çocuk yaşta bir yüz. Teymoğulları kabilesinin ince yüzlü, zeki bakışlı çocuğu. Adı Ebu Kuhafe'nin oğlu Abdullah. Meşhur olan künyesiyle Ebu Bekir. Daha Sıddık adıyla anılmadan önceki haliyle. Bir çocuğun kalbinde başlayan hakikat arayışının hikayesi.
1: Yavaş ol oğlum, düşeceksin. Her gün böyle Kâbe etrafında koşman şart mı?
2: Anne, bugün şairler gelecekmiş. İnsanlar susup onları dinliyormuş. Bir görmek istiyorum. Nasıl dinliyorlar, neler söylüyorlar?
1: Senin bu söz merakın yok mu? Git bak, ama güneş batmadan evde ol. Baban kızar.
2: Olur mu anne, söz.
0: Kâbe'nin etrafı kalabalıktı. Kimisi putların önünde kurban pazarlığı yapıyor, kimisi ticaret için buluşuyor, kimisi de sadece seyrediyordu. Putların ağır kokusu tütsü dumanına karışmış. Taşların gölgesinde insanlar taşlara umut bağlarken küçük bir çocuk sessizce onları izliyordu.
3: Ey Mekke halkı, kulak verin sözüme. Soy

0: Kolu yüce olan yücelir, kılıcı keskin olan korku salar. Ataların izinden giden hiçbir zaman zelil olmaz.
1: Nasıl da söyledi. Bizim kabileyi övdü. Bugün pazarlıklar bereketli olur.
2: Şiirin değeri çantadaki altından çok artık. İyi övülen kabilenin başı dik gezer.
3: Herkes şiire hayran. Her kelimeyi alkışlıyorlar. Ama kimse yıldızlara bakıp bunları kim yarattı diye sormuyor mu?
4: Ebu Bekir'in gözleri putlara değil gökyüzüne takılıyordu. Şairin ağır sözlerinden çok gökyüzündeki sessiz düzen onu düşündürüyordu.
3: Bu taşlar ne görüyor ne duyuyor. Biz onlara adak alıyoruz, isim veriyoruz. Ama yağmuru yağdıran, güneşi doğuran, yıldızları yerleştiren taş olabilir mi?
4: Güneş yavaşça dağların arkasına çekilirken Mekke'nin sokakları serinledi. Ebu Bekir düşünüp dalmış halde eve döndü. Ama evin içinde bambaşka bir hava vardı.
5: Neredesin sen çocuk? Develer sayılmamış, yükler kontrol edilmemiş.
6: Ebu Kuafe, o hala çocuk. Bütün günü dışarıda ticaret hesabıyla geçirmesi şart değil.
5: Biz Teymoğullarıyız. Atımız ticaretle, emanetle anılır. Çocuğumuzu da böyle yetiştireceğiz. Oğlum, cevap ver bana. Neredeydin?
3: Kabe'nin yanında. Şairleri dinledim baba. İnsanlar nasıl dinliyor görmek istedim. Sonra da biraz gökyüzüne baktım.
5: Şiir mi? Şiir karnımızı doyurmaz. Deve getiririz, kumaş satarız, altın kazanırız. Bu ev şair sözleriyle değil, ticaretle ayakta durur.
6: Ama onun kalbini de beslemek gerek.
5: Kalp çok düşününce yorulur. Yarın sabah kervanla birlikte çıkıyor. Teraziyi öğrenecek, fiyatı öğrenecek. Kendi kabilesinin yükünü taşıyabilecek mi onu öğrenecek.
3: Peki baba, yarın kervanla çıkarım.
4: Babası hayatı rakamlarla, yüklerle, kervanlarla ölçüyordu. Ama küçük Ebu Bekir kalbinde başka bir hesap yapıyordu. Putlar, şiirler, ticaret, kabile gururu. Bunların ötesinde bir düzen olmalıydı. Bir süre sonra Ebu Bekir babasının istediği gibi kervana katıldı. Gündüzleri ticaret, geceleri ise gökyüzüyle baş başaydı.
7: Abdullah, sen para sayarken bile dalgınsın. Diğerleri kumar oynuyor, türküler söylüyor. Sen sessizce yıldızlara bakıyorsun. Ne düşünüyorsun?
8: İnsanlar putlarının önünde eğiliyor. Onlara adak adıyor. Sonra zorluk yerince yine putlardan medet umuyor. Ama bu gökyüzünün düzeni ticaret defterinden daha tertipli. Bir tüccarın defteri bile sahipsiz olmazken bu kadar muntazam bir gök nasıl sahipsiz olsun? Bu taşların, bu putların gücünün olmadığını içimden bir ses söylüyor.
7: Bu sözleri herkese söyleme. Bazılarının hoşuna gitmez. Atalarının ilahlarına dil uzatanı affetmezler.
8: Ben kimsenin gönlünü kırmak istemem. Ama kendi kalbimi de susturamam. Bir gün bu soruların cevabı bize bildirilirse onu tanıyabilmeyi isterim.
4: Kervanlar geldi geçti. Günler, aylar birbirini kovaladı. Ebu Bekir büyüdü, ticareti öğrendi. Ama küçüklüğünden beri içini kemiren sorular hala oradaydı. Bir gece, herkes uyuduktan sonra sessizce evden çıktı. Kabe'nin yanına geldi. Putlar gece ışığında daha da sessiz görünüyordu. Tütsü kokusu azalmış, taşların soğukluğu artmıştı.
8: Ey taşlar, sizden ne istiyoruz? Bugün biri size süt döktü, bir diğeri kurban kesti. Bir başkası oğlunun sıkıntısını anlattı. Siz hiçbir şey söylemediniz. Oysa şu gökyüzü her gece aynı vakitte yıldızları getiriyor. Gündüz güneşi kaldırıyor, gece ayı bırakıyor.

0: Rüzgarı estiren, yağmuru indiren, kalbimize korku ve umut veren taş mı? Yoksa bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir Rab mı?
1: Henüz Kur'an inmedi. Henüz oku emri duyulmadı. Henüz La ilahe illallah çağrısı açıktan söylenmedi. Ama bir kalp hakikatin kapısına dayanmış içeri bakıyordu. Mekke'nin başka bir köşesinde yetim büyümüş, ticarette dürüstlüğüyle meşhur, herkesin El Emin dediği bir adam daha vardı. Abdullah oğlu Muhammed. Henüz vahiy almamıştı. Ama onun da kalbinde putların arasında putları ciddiye almayan bir sızı vardı. Ebu Bekir'le yolları ara ara kesişiyor. İki temiz fıtrat aynı hakikati sezerek birbirine yaklaşıyordu. Daha peygamberlik gelmeden önce başlayan bu yakınlık, ileride bütün bir ümmetin kaderini etkileyecek bir dostluğun temeliydi. Bugün sadece küçük bir çocuğun soruları gibi görünen şeyler, yarın Sevr mağarasında korkuyu teslimiyete çevirecek imanın tohumu olacaktı. Hazreti Ebu Bekir'in hikayesi, putların arasındaki bir çocuğun Rabbi aramasıyla başlar. Ve o arayış bir gün Sıddık adını alacak kadar sarsılmaz bir imana dönüşür. Bu, Teymoğullarının çocuğunun hikayesinin başlangıcıydı. Bir sonraki adımda Mekke'nin güvenilir tüccarı olarak nasıl bütün bir şehrin sözüne güvendiği bir insan haline geldiğini göreceğiz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa, bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Enam Suresi 42 ila 45.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar, kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerini hatırlatanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
6: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
1: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
14: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
15: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
16: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
17: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
18: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
19: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
13: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
5: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
6: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
12: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaferin ancak inananların olacağı şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nur Suresi 55.
9: Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.
2: Fetih Suresi 23.
0: Allah'ın öteden beri işleyip duran

0: kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
1: Münafikun Suresi 8.
2: Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Nebe Suresi 31 ila 40.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
3: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 77 ila 82. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Şuara Suresi 69 ila 89. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahu size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ra'd Suresi 19 ila 26. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan

0: korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girer ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 1. bölüm. Zemzem.
3: Alemlerin Rabbi Allah'a şükürler olsun. Bütün selamlar Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve onun ailesinin ve tüm dostlarının üzerinde olsun. Hazreti Muhammed'in onurlu hayatından bahsetmeye başlayacağımız zaman ilk söyleyeceğimiz şey onun tüm insanların en iyisi olduğudur. Milattan sonra 610 yılında Mekke, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte tevhidin merkezi olarak inşa ettiği, inananların hac ve ibadet yeri olan mukaddes Kabe, taştan tahtadan yapılmış sayısı 300'ü geçen putun ve bu putları ilahları gören putperestlerin yuvası haline gelmişti. İnsanlar, insanı yoktan yaratan, kulluğa layık yegane ilah olan Allah'ı unutmuştu. Ama bu durum böyle kalmayacaktı. 571 yılında dünyaya gelen Abdullah'ın oğlu Muhammed, bu karanlığın üstüne bir güneş gibi doğacaktı.
4: Hurmalarım var, hurmalarım.
5: Medine işlemesi,
6: Yüce Rabbim, beni ve ailemi koru. Onların eksikliğini bana göster.
7: Ben sana putları temizle diye para ödüyorum ya kadın. Dua et diye değil, işini yap.
8: Putların sayısını arttırdığımız iyi oldu. Ulakların dediğine göre yolda daha başka kervanlar da varmış Mekke'ye gelen.
7: Bu haç bereketli oluyor. Mekke tarihinde görülmemiş kadar insan Mekke'ye girecek.
8: Gelsinler elbet. Onların gelmesi demek para demek. Para demek cebimizin dolması demek. İbadetin kazanç sağlayanı makbuldur.
7: Mutlu olman için bir haber vereyim sana o zaman. Gelecek yıl daha çok put gelecek. O kadar ki altından yapılmış putlarla Kabe ağzına kadar dolacak. O zaman daha da çok gelen olacak. Kazancımız artacak.
5: Bolluk ve refahımızın tanrısı Hubel'e ne kadar

0: çoban verse kazdır.
1: Değil mi ama?
2: Konuklarımızı iyi ağırlamamız gerek. Hürmette kusur etmemeliyiz. Kureyş kabilesinin konukseverliğini herkes görmeli. Görmeli ki diğer insanlara anlatsın.
0: Ki onlar da Mekke'nin cömertliğinden nasiplensinler.
3: Hazreti Muhammed, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen Abdülmuttalib'in torunudur. Babası ise Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Abdülmuttalib'in asıl adı Şeybe'dir. Şeybe Medine'de doğdu. Babası Haşim, annesi Medineli Neccaroğullarına mensup Selma'dır. Şeybe, babası Gazze'de öldüğünden 8 yaşına kadar annesiyle beraber Medine'de kaldı. Daha sonra amcası Muttalib yeğenini alıp Mekke'ye götürdü. Şehre girerken insanlar onu Muttalib'in kölesi zannederek kendisine Muttalib'in kölesi anlamında Abdülmuttalib dediler. Şeybe o günden sonra Abdülmuttalib diye anıldı. Abdülmuttalib'i amcası yetiştirdi ve ölümüne yakın bir zamanda babanın yerine sen layıksın diyerek kabile reisliği görevini ona devretti. Reisliği sırasında Abdülmuttalib bir rüya gördü.
4: Taybe'yi kaz Abdülmuttalib.
5: Taybe nedir?
3: Abdülmuttalib duyduğu ses karşısında şaşkındı. Uyandı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama anlamlandıramadı. Ertesi gün uykuya daldığında aynı sesi yine duydu.
4: Madnune'yi kaz Abdülmuttalib.
5: Madnune mi? Madnune nedir? Söyle ey sesin sahibi. Kimsin? Kimsin sen? Ne demek istiyorsun bana?
3: Sesin sahibi yine hiçbir şey demedi.
5: Rüyamda duyduğum sesler de nedir? Ne anlama gelir? Yardım et ya Rabbim.
3: Ve ertesi gece yine aynı sesi rüyasında duydu. Üçüncü kez aynı rüyayı görüyordu. Ses bu sefer...
4: Zemzem'i kaz Abdülmuttalib.
5: Zemzem mi? Zemzem de nedir?
4: Asla bitmeyen ve bitmeyecek olan sudur. Kazdığına pişman olmayacağın kaynaktır.
5: Nereyi? Nereyi kazayım?
4: Karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir. Karınca yuvasının yanındadır.
3: Abdülmuttalib hemen uykusundan uyanır. O zaman tek bir oğlu vardı. Adı Haris'ti.
6: Haris. Haris.
7: Efendim baba.
6: Beni izle oğlum. Zemzem kuyusunu kazacağım. Yanına kürek ve kazma al.
7: Zemzem kuyusu nedir baba?
6: Annemiz Hacer'le oğlu İsmail'in kuyusu oğlum. Babamız İbrahim, annemiz Hacer ve oğlu İsmail'i Allah'ın emri üzerine Mekke'ye getirip ayrıldığında Allah onları susuz bırakmamak için çölün ortasında Zemzem'i çıkarttı. Curhum kabilesi Mekke'yi terk edip Zemzem kuyusunu kapattığından beri yerini kimse bilmezdi.
7: Peki neden Curhum kabilesi Mekke'yi terk etti baba?
6: Anlatırlar ki atamız İsmail ve Hacer annemiz Mekke'ye geldiğinde güneyden gelen Curhumlular da buradaydı. Babamız İsmail Curhumlularla evlilik yaptı. Her şey güzeldi. Atalarımız olan çocukları, torunları dünyaya geldi. Fakat güneyden Huza kabilesi geldi. Mekke'ye yerleşmek istedi. Ama Curhum karşı çıktı. Aralarında bir savaş çıktı. Bu savaş sonunda Curhum kabilesi yenildi ve Mekke'yi terk etti. Giderken de Huzalıların ellerine geçmesin diye hazinelerini oraya gömüp Zemzem kuyusunu kapattılar. O günden beri yerini kimse bilmezdi.
7: Peki sen bilir misin yerini baba?
6: Elbette bilirim. karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir.
7: İsa ve Nail'in arasında.
6: Hadi oğlum, elimizi çabuk tutalım.
7: Geldik baba.
6: Evet oğlum, geldik. İsa ve Nail'in iki putun arasındayız. Rüyamda bana söylenen yer burası. Burayı kazacağız.
7: Kimse bize bir şey demez mi baba burayı kazdığımız için?
6: Onu o zaman düşünelim oğlum. Al şu hırkamı tut. Tut da işe koyulalım.
7: Tamam baba.
6: Kabe'nin Rabbi bize yardım et. Hadi.
8: Abdülmuttalib'in İsa ve Nail'in arasını kazması Kureyşliler tarafından duyulur ve bu onları kızdırır.
9: Ey Kureyşliler, acele edin. İsa ve Nail'e gidin. Acele edin, çabuk olun.
10: Nedir bu gürültü? Ne oldu?
9: Abdülmuttalib İsa ve Nail arasına tanrılarımızı, adaklarımızı sunduğumuz yere kuyu kazıyor.
11: Bu yapılan bize hakaret. Nasıl bizden habersiz bunu yapar?
9: Buna izin veremeyiz. Onu durdurmamız gerek.

0: Ya Abdülmuttalip, bu yaptığın da nedir?
1: Görmez misiniz, kuyu kazıyorum. Ne istiyorsunuz?
2: Başka bir yer bulamadın da bula bula burayı mı buldun kuyu kazmak için?
1: Kuyu kazmak için, su çıkartmak için sizden mi izin alacaktım?
3: Bak Abdülmuttalip, seni sever ve sayarız. Ama iki kıymetli putumuz İsaf ve Nail'e, adaklarımızı koyduğumuz yere kuyu kazmana izin veremeyiz. Burası ibadetlerimizi yaptığımız yerlerden biridir.
1: Bakın, toprağa bakın. Eskiden ıslaktı, kurumuş, kupkuru. Mekke'nin suya ihtiyacı var. Bu kurumuş toprağın sulanmaya ihtiyacı var.
3: Peki ya ilahlarımız? Onlar buna izin verecekler mi? Bu kuyuyu açmana izin verecekler mi?
1: Şimdilik veriyorlar gibi. Sizden başka kimsenin bana bir şey dediği yok. Şayet rahatsız olsalardı, onlar engellerdi.
2: Biz buraya iyi niyetimizle geldik. Ama sen bizi dinle. Yapma. Bu yaptığına bir son var.
1: Tüm Mekke şahit olsun ki suyu bulmadan durmayacağım.
2: Mekke'de bir sürü kuyu var. Neden onlardan birini ya da başka bir yeri kazmıyorsun da burayı kazıyorsun?
0: Doğru de. Ayrıca onları kazdığın zaman sana yardım da ederiz.
2: Yeter ki burayı kazma Abdülmuttalip. İsaf ve Nail'in arasını kazma.
1: Hayır, burayı kazacağım. Bu bana emredildi.
4: Bu emri sana kim verdi?
1: İçimden gelen bir ses. Rüyamda duyduğum o ses. Duyduğum an bedenim ürperdi. Konuşurken sesim titredi. O kadar ilahi ve yüce ses ki o. Rahat bırakın da beni, şu işimi bitireyim. Gidin artık. Bu da ne?
2: Altın mı o?
1: Curhum'un hazinesi. Mekke'den giderken onların bıraktığı iki rengi ve kılıç kalkan takımı.
5: Hepsi altından yapılmış.
0: Demek hazine ha. Hem de Curhumluların. Demek efsane gerçekmiş.
3: Desenize yine yaşadık.
1: Uzak durun. Bu bana verilmiş bir hediyedir.
2: Bunları bizimle paylaşacaksın Abdülmuttalip. Biz de seninle ortağız.
1: Bu da ne demek? Burayı kazma emri bana verildi. Size ne oluyor ki? Bana kazma diyen de sizsiniz. Size ne oluyor?
0: Abdülmuttalip, seni tanır, sever ve sayarız. Senden beklediğimiz de bu sevgi ve saygıya karşı adil olmandır. Sana ve soyuna yakışanı yap.
1: Ey Kureyş halkı! Sizler benim kabilem ve ailemsiniz. Tabii ki ne sizi yok saymaya ne de sizinle kavga etmeye niyetim var. Suyu bulana kadar beni rahat bırakın. Sonra size söz, hazineyi Kabe'ye götürüp kimin kazanacağına bakarız.
2: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Okları kullanarak. Kabe için iki ok, benim için iki ok, sizin için de iki ok kırarım. Kimin oku çıkarsa onun için olur. Kimin oku geriye kalırsa onun için geriye bir şey yoktur.
0: Dediğini

0: Kabul ediyoruz Abdülmuttalip. Zemzemi aramaya devam et.
1: Ey Kureyş halkı! Bu Zemzem kuyusudur. Babamız İsmail'le anamız Hacer'in kuyusu. Allah'ın iradesiyle asla kurumayacak olan kuyu. Hacıların susuzluğunu dindirecek kuyu.
2: Tanrılar seni korusun Abdülmuttalip.
3: Zemzem suyunu bulması Abdülmuttalib'in konumunu güçlendirdi. Mekke'ye bolluk getirdi. Abdülmuttalip Zemzem'in sikaye görevini, yani hacılar için su taşıma görevini daha iyi üstlendi. Suyu taşıyıp Arafat'ta hacılara ikram etti.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Duhan Suresi 17 ila 29. ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrail oğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum. Şüphesiz ki ben beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bana inanmadınızsa benden uzak durun. Sonra Musa Rabbine, bunlar günahkar bir toplumdur diye seslendi. Allah da şöyle dedi: O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel konaklar. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Bakara Suresi 285 ila 286. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız. Ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 33.
4: Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Âl-i İmran Suresi 68.
5: Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur.
1: Âl-i İmran Suresi 84.
6: De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbir

0: birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Enam Suresi 151 ila 154. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Mü'minun suresi 26. ayet.
4: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
3: Nuh suresi 28. ayet.
5: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Kehf Suresi 45 ila 49. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmur sebebiyle yeryüzü bitkilerinin boy verip birbirine karışması, fakat sonunda bu canlılığın rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe dönmesi gibidir. Allah her şeye karşı kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İbrahim Suresi 13 ila 18. ayetler.

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler peygamberlerine, "Andolsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz," dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: "Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir." Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vavra.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Hac Suresi 65 ila 72.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah yeryüzündekileri ve onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer kürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da odur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da odur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki: şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem. Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Azim o.

0: olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Hadislerle İslam. Ebu Zer diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Hadisten öğrendiklerimiz. Mümin, yaptığı iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını sadece Allah'tan alacağını, bunun yerinin de esasen ahiret hayatı olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. Ancak bu, kulun bazen bu dünyada da ödüllendirilmeyeceği veya bir takım sıkıntılarla karşılaşmayacağı şeklinde anlaşılmamalıdır. Nitekim hadislerde, başkasına iyilik etmek ve akrabayı ziyaret etmek veya bunun tam aksine birine haksızlık etmek ve akrabalarla ilişkileri koparmak gibi bazı davranışların sevap ve günahının ahirete ertelenmeyeceğinden söz edilmektedir. Günahın kalbi karartacağını, rızıktan mahrum bırakacağını, çoğalması halinde kişinin helakine sebep olacağını söyleyen Allah Resulü, işlenen kötülüklerin dünya hayatındaki yansımalarına işaret etmiştir. Kaldı ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu, inandıktan sonra iyi davranışlar ortaya koyan kullara, cennet nimetleri yanında huzurlu bir dünya hayatı da vaat etmektedir. Aynı şekilde O, inkar eden kullarına hem dünyada hem de ahirette azap olunacaklarını haber vermiştir. Ancak her halükarda inanan insan, yaptığı iyilikler karşılığında dünyalık bir beklenti içinde olmamalıdır. Müslüman kişinin işlediği sevap ve günaha ilk tepkisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasındaki gibi olmalıdır. Allah'ım, beni güzel bir iş yaptıkları zaman mutlu olan, günah işledikleri zamanda bağışlanma dileyen kullarından eyle. Öte yandan mümin, yaptığı hatayı düzeltmenin, işlediği günahı temizlemenin, kusurunun bedelini bu dünyada ödemenin gayreti içinde olmalıdır. Allah Resulü ile sık sık bir araya gelen sahabiler arasında da zaman zaman günaha bulaşanlar olmuyor değildi. Ancak onlar işledikleri günahın altında o kadar eziliyorlardı ki, daha fazla dayanamayıp, "Helak oldum ey Allah'ın elçisi!" diyerek Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyor ve yüz kızartıcı da olsa işledikleri günahı itiraf etmekten çekinmiyorlardı. Yaptıklarının cezasını ahirette çekmektense, dünyada verilecek her türlü cezaya razı oluyorlardı. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin.

0: bir de insanlara güzel ahlakla davran buyuran kutlu elçinin bu samimi ve dürüst insanların dertlerine nasıl çözüm bulacağını anlamak güç olmasa gerek. Sahabeden Ebu'l-Yeser isimli bir zatın bir başkasının hanımına uygunsuz davrandığını itiraf etmesi üzerine ise şu ayet inmişti. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Allah Resulü, kendisine gelerek pişmanlığını ifade eden Ebu'l-Yeser'e, nazil olan ayeti okuduktan sonra bu tavsiyenin günah işleyen bütün müminler için geçerli olduğunu bildirmişti. Zira Allah, Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru kılınan namazın kişiyi her türlü kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyacağını beyan etmektedir. Yine Peygamber Efendimiz, inananlara büyük günahlardan kaçındıkları takdirde 5 vakit namazın, kılınan cuma namazlarıyla tutulan Ramazan oruçlarının bunlar arasında işlenen günahlara kefaret olacağı müjdesini vermiş, orucun tıpkı bir kalkan gibi insanı günahlardan koruduğuna dikkat çekmiştir. Kendi itiraf ve istekleriyle had cezası tatbik edilenlerin çektikleri cezalar, işledikleri günahın kefareti sayılmış olsa da, günah kirlerinden tam anlamıyla kurtulabilmek, ancak kişinin günahından samimi bir şekilde pişmanlık duyarak tevbe etmesi ve durumunu düzeltmesiyle mümkündür. Zira Rahman olan Allah'ın merhameti her şeyi kuşatır ve O merhamet etmeyi kendi zatına farz kılmıştır. Günahtan tevbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir buyuran Peygamber Efendimiz, tevbenin günahtan kararan gönülleri nasıl temizlediğini şu güzel örnekle ifade etmiştir. Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma diler, tevbe edip Allah'a dönerse kalbi cilalanır. Eğer tekrar aynı hatayı işlerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Böylece tevbe edenleri günahlarından arındıran Yüce Allah, bir yandan da dünya hayatında karşılaşılan musibetleri inanan kulunun affı için bir vesile kılar. Öyle ki müminin yorgunluğu da, hastalığı da, üzüntüsü de, sıkıntısı da, vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar kendisine eziyet veren her şey, işlediği günahlara kefaret sayılır. Resulullah'ın ifadesiyle, Allah, ağacın yapraklarının dökülmesi gibi, bu sıkıntılarla mümin kulunun günahlarını döker. Ancak Rahman olan Rabbimizin bu engin merhametine güvenip, helal haram konusunda gevşek davranmaktan kaçınmak gerekir. Zira bir mümin her şeyden önce Allah Resulü'nün yaptığı gibi günahlardan ve kötü amellerden uzak durmaya özen göstermelidir. Nitekim sevgili annemiz Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz, iki işten birini tercih etmek durumunda kaldığında, günah olmadığı takdirde kolay olanını seçer, günah olması halinde ise ondan en uzak duran kimse olurdu. Elinden geldiğince kötüden sakınmak ve sakındırmak, takva dediğimiz Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olma halinin bir gereğidir. Yüce Allah, kullarına kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmamalarını emretmiş, günahlardan uzak durmayı öğütleyerek koymuş olduğu sınırlara riayet edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Dolayısıyla bilinçli bir mümin, sadece günahlardan değil, günaha götüren yollardan da uzak durmayı kendine düstur edinir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
0: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Tevbe Suresi 90 ila 97. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için

0: bilemezler. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, gezip görmenin yararları ve ibretleri üzerine kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 11. ayet.
3: De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün.
1: Nahl suresi 36. ayet.
4: Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
1: Muhammed suresi 10. ayet.
5: Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.
1: Âl-i İmrân suresi 137. ayet.
6: Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
1: Ankebut suresi 20. ayet.
7: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ali İmran Suresi 102 ila 109. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulüm etmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Tarhan, Şükrü Asıleren, Maide Suresi 72 ila 77. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İsra Suresi 41 ila 52. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık doğru yolu bulamazlar. Dediler ki, "Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi?" De ki, "Şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz." Diyecekler ki, "Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki, "Sizi ilk defa yaratan." Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki, "Yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları. Hazreti Erkam bin Ebu'l-Erkam radıyallahu anh, ilk sahabilerden, Darü'l-Erkam'ın sahibi, miladi 594 yılı civarında doğdu. Mekke'nin nüfuslu ailelerinden Beni Mahsum'a mensuptur. İslamiyet'i kabul etmeden önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. 17 veya 18 yaşındayken Hazreti Ebu Bekir'in teşvikiyle Müslüman oldu. İlk Müslümanlar arasında 7. veya 12. sıradadır. Annesi Ümeyme bint Hizem de ilk kadın sahabilerdendir. Babası Abdümenaf da Müslüman olmuştur. Ashabın önde gelenlerinden biri olan Erkam'ın İslam tarihindeki önemi, bu yeni dinin Mekke'de

0: gizli olarak yayıldığı ilk günlerde evini Müslümanlar için bir buluşma noktası olarak tahsis etmesinden kaynaklanır. Kabe'nin yanı başında Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan bu ev, Resul-i Ekrem tarafından İslam daveti için bir merkez haline getirilmişti. Mekkeli müşriklerin ilk Müslümanlara baskı ve işkence yaptıkları bir ortamda Erkam'ın kendi evini İslam'ın tebliği için Resulullah'ın hizmetine sunmuş olması büyük bir cesaret ve fedakarlık örneğiydi. İslam tarihinde Darül Erkam, yani Erkam'ın evi diye anılan bu ev, Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer gibi Mekke'deki birçok önde gelen şahsiyetin Müslümanlığı kabul ettikleri yer olduğu için Darül İslam, yani İslam evi diye de adlandırılmıştır. Erkam'ın evindeki buluşmalar, Hazreti Muhammed'in peygamberlikle görevlendirilişinin 6. yılına kadar sürdü. Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer alan Erkam, Ensar'dan Ebu Talha Zeyd bin Sehle kardeş ilan edildi. Ayrıca kendisine Medine'de bir ev verildi. Müslümanların Mekkelilerle yaptığı ilk savaş olan Bedir Savaşı'na katıldı ve Mekkelilerden ganimet olarak alınan Merzuban adlı kılıç Hazreti Peygamber tarafından kendisine verildi. Erkam, Hazreti Peygamber'in kumandanlığında müşrikler ve gayrimüslimlerle yapılan daha sonraki savaşlarda da İslam ordusunda bulundu. Hazreti Peygamber'in kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazdırdığı vahiy katiplerinden biri olan Erkam, aynı zamanda bir süre zekat toplama ve dağıtma görevini de yürüttü. Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki hayatı hakkında bilgi bulunmayan Erkam, Emevi hükümdarı Muaviye bin Ebu Süfyan döneminde 80'li yaşlarında Medine'de vefat etti. Cenaze namazını kendisinin vasiyeti üzerine yakın dostu Sa'd bin Ebu Vakkas kıldırdı ve cenazesi Cennetül Baki'de defnedildi. Hazreti Peygamber'den yalnızca bir hadis nakleden Erkam'ın bu rivayeti Ahmet bin Hanbel'in El Müsned adlı meşhur hadis kitabında yer almaktadır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti. İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya ileteceği bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi. "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi.

0: Bu halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Hadid Suresi 20 ila 24. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olup gider. Tıpkı şöyle. Bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap ya da Allah'ın marifet ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Mü'min Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yemin kavramıyla ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 224. Ayet.
4: Ey Muhammed! Müminleri müjdele. İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Maide Suresi 89. Ayet.
5: Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yemininin kefareti ailenize ve yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hud Suresi 17-24. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu iğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimselerin durumu gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz?

0: olan Allah doğru söyledi. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 87 ila 92. ayetler.
2: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

وبشر المؤمنين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da, her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken, İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Veysel Işıldar. Rahman Suresi 1-28. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denize salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Muksit, adil olan, her şeyi yerli yerine koyan,

El muksit adil olan demektir. Hükmünde haksızlık bulunmayan demektir. Allah bu ismiyle her şeye yaratılışını vermiştir ve hiçbir şeye zulmetmemiştir. Bu itibarla adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. Allah her şeyi yerli yerine koymuş ve yaratmasında noksan veya abes bulunmamıştır. El muksit adalet ve ölçüsüyle bütün insanlara, her birinin haline ve inancına göre ve bulundukları mertebelerde tecelli eder. Hiç kuşkusuz Allah için adalet mutlak bir eşitlik olarak düşünülemez. Çünkü mülkün sahibini böyle bir adalete icbar edebilecek bir neden yoktur. Bu nedenle özellikle ehli sünnet alimleri Allah'ın adaletini iki isimle birlikte düşünmüştür. Bunlardan birincisi El-Malik ismi, ötekisi ise Er-Rahman ismidir. El-Malik ismi Allah'ın her şeyin sahibi olmasını anlatır. Mülkün ve melakütün sahibi Allah'tır. Bu durum ona kadir-i mutlak olarak iman etmeyi gerektirir. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder ve dilediği gibi hüküm verir. Bununla birlikte Allah'ın bilgisi onun mülkünde insana fayda verecek şekilde tasarruf etmesinin sebebi haline gelir. Bu nedenle Allah'ın adaletinin yegane sahibi onun bilgisi, hikmeti ve lütfudur. Onu adalete icbar edebilecek bir şey yoktur. İkincisi ise Allah'ın Er-Rahman olmasıdır. Er-Rahman sonsuz merhametli olandır. Sonsuz merhamet katı bir adalet ve eşitlikçiliği ortadan kaldırır, en azından onu zayıflatır. Bu nedenle müminler Allah'ın adaletini kendi adlarına bir rıza ve tevekkül meselesi olarak görürler. Yoksa bu adalet herhangi bir şekilde atıf yapılacak ve bir şey beklenecek bir nitelik değildir. Allah mülkünde dilediği şekilde tasarrufta bulunur ve kimse ona soru soramaz. Kadere imanı gerektiren isimlerden birisi bu ismi ilahidir. Bunun sebebi kadere iman derken aynı zamanda insanın nasibine düşen miktara da iman etmektir. Miktarı belirleyen, zaman ve mekanı belirleyen bu ve benzeri ilahi isimlerdir. Allah genel anlamlı isimleriyle hüküm verir. Buna kaza etmek denir. Sonra bu hükmü zaman ve mekana göre belirler. Buna kader veya takdir denir. Rıza, tevekkül hem kaza hem kaderle ilgilidir. İnsan mutlak kazadan nasibine düşen miktara iman eder ve onu mutlak bir adalet olarak kabul eder. Allah kullarına zulmedici değildir. Çünkü onlar sadece kuldur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. İbrahim Suresi 42 ila 52. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur.
0: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: daha önce siz

0: Onuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Mülk Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Yusuf Suresi 30 ila 35. ayetler.

0: حتى حين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın,

0: dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un susuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Kut Suresi 96.
0: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
3: Kut Suresi 110.
5: Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.
3: İsra Suresi 2.
6: Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Furkan Suresi 71 ila 77. ayet.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım, sana

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Saf Suresi 1 ila 9. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar.

0: Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Masum bir cana kıymanın cezası.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O salih kullar Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar. Haksız yere Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar. Zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve horlanmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Kur'an, cana kıyma konusunun dünyevi sonuçları üzerinde de durmuştur. Bu çerçevede suçun kasten veya yanlışlıkla işlenmesi arasında bir ayrıma gitmiştir. Ancak neyin kasten, neyin yanlışlıkla öldürme sayıldığını açıklamamıştır. Kasten cana kıymanın karşılığı olarak cezanın şahsiliği ilkesi gereği kısas, yani öldürene ölüm cezası getirilmiştir. Böylece cahiliye döneminde görülen haksız uygulamalar ortadan kaldırılmıştır. Zira o dönemde katilin ele geçirilmemesi durumunda onun yerine kabilesinden bir yakını öldürülebilmekteydi. Katil ileri gelen biri olduğunda cezai müeyyide uygulanmamaktaydı. Öldürülen kimsenin toplumsal statüsü katilden yüksek olduğunda ise bir kişiye karşılık birçok kişi öldürülüyordu. Buna karşılık Kur'an sadece katilin cezaya çarptırılacağını, katilin veya maktulün toplumsal statüsünün dikkate alınmayacağını hükme bağladı. Yine katile mutlak surette ölüm cezası, kısas uygulanmasını emretmedi. Kısasın tatbikinde de sınırın aşılmamasını vurguladı. Öldürülenin velisinin kısas isteme yetkisini kullanmada sınırı aşmaması, israf yönündeki uyarı da bundandır. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın ifadesi, kısasta toplumsal statünün ve cinsiyet farkının hiçbir öneminin olmadığına işaret etmektedir. Zira rivayetlere göre bu ayet, aralarında düşmanlık bulunan iki kabileden güçlü olanın, kendilerine mensup bir köleyi karşı taraftan hür bir kimseye denk görmesi üzerine inmiştir. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ifadesi de, müfessirlerce kısasta eşitlik ve denkliğin esas olduğu yönünde yorumlanmıştır. Kur'an'da kısasta sizin için hayat vardır buyurulmak suretiyle, kısasın insanların can güvenliğini teminat altına alıcı yönüne işaret edilmiştir. Zira hiçbir haklı gerekçe olmaksızın kasten birinin canına kıydığında kendisinin de öldürüleceğini bilen kimse bundan vazgeçer. Böylece iki can da korunmuş olur. Aklı başında olan ve sağlıklı düşünen herkes böylece masum bir cana kıyma düşüncesinden vazgeçer. Yine kısasla birlikte sadece katilin cezalandırılması hükme bağlandığından, öldürülenin yakınları intikam duygusuyla hareket etmez ve böylece suçu olmayanların canları korunmuş olur. Kısas sayesinde cahiliye dönemindeki gibi kabileler arası kan davalarının da önü alınmış olur. Kur'an, kasten cana kıyan kimseye ölüm cezası vermekle birlikte öldürülenin yakınlarına affetme yetkisi de tanımıştır. Öldürülen kişinin velisine bu konuda yetki sultan verildiği belirtilir. Diğer bir ayete getirilen bir yorumda katilin kardeş olarak nitelenmesi, maktulün velisinin gönlünü yumuşatmak ve affı tercih etmesini sağlamak içindir. Ayette, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona, öldürülenin yakınına güzellikle ödemeli buyurulmuştur. Böylece velinin af sözüne sadık kalması, katilin de diyeti, olumsuz söz ve davranışta bulunmaksızın tatlı tatlı ödemesi istenmiştir. Ayetin sonunda bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir buyurulmuştur. Böylece kısasa ilaveten af ve diyet yolunun açılmasının her iki taraf için ne büyük bir lütuf olduğu hatırlatılmıştır. Affın ve belli bir bedel karşılığında anlaşmanın teşvik edilmesi, kısasın caydırıcılık özelliğine zarar vermez. Çünkü diyeti kabul edip etmeme hakkı öldürülenin yakınına, veliye aittir ve onun af yolunu tercih etmesi her zaman gerçekleşen bir durum değildir. Dolayısıyla kısasın bir seçenek olarak varlığı caydırıcı bir unsur olarak yeterlidir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır buyruğu
katile yönelik bir hitap olarak değerlendirilebilir. Bu durumda ilk suçunda affa uğramış olan bir kimsenin, ikinci kez bu suçu işlemesi halinde ağır bir azaba çarptırılacağı belirtilmektedir. Bu elim azabı bazı müfessirler ahiretteki azap olarak değerlendirmiştir. Bazıları ise suçun ikinci kez tekrarı halinde af yolunun kapanması ve kısastan başka bir yolun kalmaması şeklinde açıklamıştır.

yapmıştır. Çünkü bu kişi cinayeti alışkanlık haline getirmiştir. Dolayısıyla o hayatta olduğu sürece hiç kimsenin canı emniyette değildir. Bu ifadeyi af yolunu seçip diyeti aldıktan sonra katili öldürmeye kalkışan akrabalara yönelik bir uyarı olarak değerlendirenler de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyeti almasının ardından kişiyi katleden kimseyi asla affetmiyorum buyurarak bunun nedenli çirkin bir davranış olduğuna işaret etmiştir. Kur'an'da yanlışlıkla bir müminin canına kıyan bir kimseye verilecek cezai yaptırımlar da ele alınmıştır. Öncelikle bir müminin diğer bir müminin canına kastetmesinin asla söz konusu olamayacağı, bunun ancak yanlışlıkla olabileceği vurgulanır. Ardından yanlışlığa kurban edilen kişinin içinde bulunduğu duruma göre farklı yaptırımlar getirilir. Öldürülen kişinin Müslüman bir topluma mensup olması durumunda katil, mümin bir köle azat etmeli ve öldürülen kişinin ailesine diyet ödemelidir. Pek tabii ki öldürülenin ailesi diyet hakkından vazgeçebilir. Eğer yanlışlıkla öldürülen mümin ve Müslümanlarla savaş halinde düşman bir topluma mensupsa, o zaman katil mümin bir köleyi hürriyete kavuşturmalıdır. Öldürülen Müslümanlarla anlaşmalı bir kesime mensupsa, katil onun ailesine diyet ödemeli ve mümin bir köle azat etmelidir. Bu cezaları yerine getirme imkanı bulamayan katilse, 2 ay peş peşe oruç tutmak suretiyle Yüce Allah'tan affını dilemelidir. İlgili ayette diyetin miktarı ve ödeme şekliyle ilgili bir açıklamaya gidilmemiştir. Zira diyet, cahiliye döneminde de bilinmekteydi. Kur'an sadece hatayla kasıt arasını ayırmış ve yanlışlıkla öldürme için diyet ve kefaret yükümlülüğü getirmiştir. Diyetin miktarı ve ödeme şekliyle ilgili Kur'an'ın açıklamadığı konuları Resulullah hadislerinde, sünnette ayrıntısıyla açıklamıştır. Masum bir insanın canına kıymanın ahiretteki cezası da büyüktür. Nitekim ayetlere göre şirk, cana kıyma ve zina günahlarını işleyenleri ahirette şiddetli bir azap beklemektedir. Bu günahlarından pişmanlık duyup tövbe eden, imanı ve yaptıklarıyla da tövbesinde samimi olduğunu gösterenleri ise Allah Teala affedecektir. Kasten bir müminin canına kıyan kimse ise ebedi olarak cehennem azabına çarptırılacak, Yüce Allah'ın gazap ve lanetine maruz kalacaktır. Konu ayette şöyle dile getirilmektedir. Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bu ayette tövbeden bahsedilmemesi, kasten cana kıyan kimse için tövbe imkanının bulunup bulunmadığı konusunda farklı değerlendirmelere yol açmıştır. Kur'an'ın konuya ilişkin nihai hükmünün ayette ifade edildiğini ileri süren müfessirler, kasten cana kıyan kimse için tövbe imkanının bulunmadığını belirtmişlerdir. Zira söz konusu ayetin iniş sebebine bakıldığında bu konu açıklığa kavuşur. Rivayete göre bu ayet, Makis bin Subabe hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki, Makis'in kardeşi Neccar oğullarının mahallinde ölü olarak bulunur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Neccar oğullarından katili biliyorlarsa teslim etmelerini, aksi takdirde Makis'e kardeşinin diyetini ödemelerini ister. Kendi adına işin takibi için de Fihr oğullarından birini görevlendirir. Katil tespit edilemez ve Neccar oğulları Makis'e 100 deve diyet öderler. Makis yolda Hazreti Peygamber'in yanında gönderdiği aracıyı öldürür. İrtidat ederek diyet develeriyle birlikte Mekke'ye geçer. Bu durumda masum birinin canına kıyan ve yaptığından asla pişmanlık duymayan bir insan söz konusudur. Bu yönüyle kasten birinin canına kıyma gibi ağır bir suçu işleyip de tövbe etmeyen kimsenin cennet yüzü göremeyeceği vurgulanmış olmaktadır. Bazı ayetlerde az önceki ayetten farklı olarak cana kıyma suçunu işlemiş olup da bu yaptığından pişmanlık duyan insandan söz edilir. Onlar Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar. Haksız yere Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar. Zina etmezler. Zira bir

Bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Bu ayetler müşrikken cana kıyıp zina eden, sonra pişmanlık duyup Müslüman olmak isteyen kimseler hakkında inmiştir. Bütün bunlar göstermektedir ki, haksız yere masum bir kimsenin canına kıyan katilin yapacağı içten bir tövbe, kısas veya fidyeyi ortadan kaldırmasa da ahiretteki cezasının affedilmesini sağlayabilir. Devam eden ayetler de buna işaret etmektedir. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yanlışlıkla ve kasten cana kıymanın dünyadaki ve ahiretteki sonuçlarından bahseden ayetler, mümin kişilerin yine müminler tarafından öldürülmesini içeren olaylar üzerine inmiştir. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rivayetlere göre ayet, kafir zannederek mümin bir kişiyi öldürmüş olan 2 sahabi hakkında inmiştir. Suredeki bir sonraki ayetse daha önce geçtiği üzere faili meçhul bir cinayetle ilgili diyet işlemlerinin takibi için bizzat Peygamberimiz tarafından görevlendirilen bir zatın katledilmesi üzerine inmiştir. Başka ayetlerde ise mümin olma kaydı konulmaksızın mutlak olarak cana kıymanın haramlığından söz edilmiştir. Bu ayetlerin mutlak oluşunu esas alan alimler, bir Müslümanın İslam ülkesinin vatandaşı, zimmi veya oraya izinle girmiş müstemen, ehli kitaptan birini öldürmesi durumunda da kısas edileceği görüşünü benimsemişlerdir. Maturidi, zimmi ve kölelerin canının da dokunulmaz kılındığını belirterek bu görüşe destek vermiştir. Öte yandan kim bir anlaşmalıyı öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki onun kokusu 40 yıllık mesafeden bile duyulur. Hadisi de bu konuda son derece açıktır. Kur'an'a göre her insanın canı değerlidir. Allah Teala tarafından dokunulmaz kılınmıştır. Dolayısıyla savaş hali ve toplumun düzenini bozucu girişimlerde bulunmak gibi durumlar dışında masum bir kişinin canına kıymak günahtır. Bu anlamda İslam insanın ne kendi ne de başkasının canına kastetmesine izin verir. Çünkü canların sahibi Allah Teala'dır. Onları yaratan ve hayatlarının sona ermesine karar veren de O'dur. Dolayısıyla bu öyle büyük bir günahtır ki haksız yere suçsuz bir cana kıyan kimse bütün insanların canına kıymış gibidir. Çünkü katil masum bir insanı öldürmekle bütün insanlığın hayat hakkına tecavüz etmiş, topluma kötü örnek olarak da başka cinayetlere kapı aralamıştır. Bir insanı öldürmek bu denli büyük bir günahsa, toplumda yüzlerce masum insanın ölümüne sebep olacak terör yaratmak elbette ki çok daha büyük bir suçtur. Yüce Allah'ın emri uyarınca canı değerli ve aziz bilip ona kıymayı haram kabul eden kimse ise herkes için güven ve emniyet unsuru olmuştur. Bunun için de bütün insanlığın hayat bulmasına vesile olmuş ve büyük bir onuru hak etmiştir. Aksi durumdaysa kişi dünyada ve ahirette ağır cezalarla karşılaşacaktır.

Av Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nasr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

0: olur. Sadakallahu azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki

Ahval Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.

0: Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki...
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: En'am suresi 50. ayet.
3: De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem, size bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?
2: En'am suresi 66. ayet.
1: O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim.
2: En'am suresi 104, 105, 106 ve 107. ayetler.
4: Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına. Kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böyle açıklıyoruz. Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Sabahın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Meryem Suresi 16 ila 27.

فرحتها ألا تحزني قد جعل

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla

0: arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Taha Suresi 25 ila 44. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye, çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan biri, Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun.''

0: Üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. En'am suresi 34 ila 41. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşın sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım. Acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar, iman edenler, başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. Tarih boyunca insanlar kendilerine derinden etkileyen deprem, çığ, kuraklık gibi doğal afetler, savaş, salgın hastalık gibi musibetler,

gelenekler yaşamışlardır. Bu süreçler bazen çok geniş coğrafyayı, bazen daha küçük bir bölgeyi, bazen bir aileyi, bazen tek bir insanı etkilemiştir. Her durumda sadece bu zorlukları yaşayanlar değil, onlara el uzatıp destek olabilecek yakınlıkta olanlar da sınavda olduklarının farkında olmalıdırlar. Çünkü Rabbimiz insanları korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksilterek sınayacağını haber vermiştir. Yaşadığı zorluğun bir sınav olduğunun farkında olan, sabreden ve Allah'a döndürüleceği bilinciyle tevekkül edenler, bu sınavın kazananı olacaklardır. Zorluklar karşısında sabreden insan, musibetle karşılaşmadan önce sahip olduğu nimetlerin de farkında ve şükründe olan insandır. Sel, deprem gibi doğal afetlerin bir bölümü, dünyanın kendi tabii seyri sonucunda oluşur. Bazı şeyler bozulurken, bazı yeni şeyler ortaya çıkar ve hayat böyle bir döngüyle devam eder. Yaşanan afetlerin bir kısmında insanın etkisi yoktur. Ancak bazen insanların yapıp ettikleri sonucunda afetler meydana gelebilir. Ağır kayıplar verilebilir. Rabbimiz bağışlaması olmasaydı insanların hataları sebebiyle daha çok musibetle karşılaşacağını haber vermiştir. Bireysel ya da toplumsal musibetlere maruz kalıp yakınlarını, mallarını ve sağlıklarını kaybedenlerin üzüntü duymaları, gözyaşı dökmeleri insani bir haldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim'in vefatı sırasında ağlamış, bu duruma şaşıran bazı sahabilere, "Bu bir şefkattir. Kalp üzülür, göz yaş döker. Ancak bizim ağzımızdan Rabbimizin razı olmayacağı hiçbir söz çıkmaz" buyurarak, feryat etmek, dövünmek, taşkınlık yapmak, üstünü başını yırtmak ve sürekli şikayet ederek acıları isyana dönüştürmek gibi davranışlardan sakınmayı tavsiye etmiştir. Rabbimiz, "Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" yakarışıyla kendisine sığınan kulunu iyi gününde de kötü gününde de yalnız bırakmaz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.

0: Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Tegabun Suresi 11-18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazu's Salihin okumaları her çarşamba saat 20.30'da Wow Radyo'da.

0: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
1: Ahzab suresi 29. ayet.
2: Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.
1: Ahzab suresi 33. ayet.
3: Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
1: Muhammed suresi 32 ve 33. ayetler.
4: İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enbiya Suresi 42 ila 50. Ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, size azap edecek olsa, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselerdik diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.

0: Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sana ne dua ettiyse, senden neler istediyse, senin sevdiğin ne gibi niyazlarda bulunduysa, biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Bizlere kereminle, lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığındıysa, biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Cennetini kaybetmiş Hazreti Adem, Hazreti Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, eğer bize merhamet etmezsen hüsrana uğrarız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. İsra Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca'da dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Bakara Suresi 261 ila 266.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler!

0: Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinde ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun? Himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın. Derken bağı ateşli, yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

İsrailoğullarının koca karısı. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviye misafir olmuş. Bedevi de ona ikramda bulunmuştu. Bunun üzerine Allah'ın elçisi ona, "Sen de bize buyur," demişti. Bir gün bedevi Resul-i Ekrem'e geldi. Resul-i Ekrem ona, "İhtiyacın neyse söyle," buyurunca bedevi, "Binmek için bir deve, bir de sütünden faydalanacağımız birkaç keçi istiyorum," dedi. Bu basit istek üzerine Peygamber Efendimiz, "İsrailoğullarının koca karısı kadar olamadınız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın elçisi, İsrailoğullarının koca karısı da kimdir?" diye sordular. Resul-i Ekrem şunları söyledi. "Hazreti Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp götürdüğünde yolu kaybettiler." Hazreti Musa, "Neler oluyor, yolu niçin kaybettik?" diye sorunca alimleri, meseleyi sana anlatalım diyerek şunları söylediler. Hazreti Yusuf, vefat edeceği zaman bizden bir şey istemişti. Mısır'dan çıkıp gideceğimiz zaman cesedini de birlikte götürmemizi istemiş ve bizden Allah adına söz almıştı. O gün verdiğimiz sözü tutmadığımız için şimdi yolu kaybettik," dediler. Hazreti Musa, "Yusuf'un kabrinin nerede olduğunu kim biliyor?" diye sordu. "Onu sadece İsrailoğullarının koca karısı bilir," dediler. Hazreti Musa, o yaşlı kadını huzuruna çağırıp kendisiyle konuşmaya başladı. "Hazreti Yusuf'un kabrini bize göster," dediler. "Sen benim istediğimi kabul etmeden vallahi göstermem." "İsteğin nedir?" "Cennette seninle beraber olmak." Hazreti Musa kadının teklifini yerinde görmedi. Fakat Allah Teala onun isteğini kabul etmesini emretti. Bunun üzerine koca karı onları bir su birikintisine götürdü ve "Bu suyu kurutunuz," dedi. Suyu kuruttular. "Şimdi de toprağa kazıp Yusuf'un cesedini çıkarınız," dedi. Cesedi çıkartıp da onu yanlarında götürmeye başlayınca gidecekleri yol aydınlanıverdi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Neml Suresi 59 ila 66. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın

0: ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Neşri Şerif. Okuyan İshak Danış. Araf Suresi 44 ila 53.

وهم بالآخرة كافرون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennetlikler, cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İkisi cennet ve cehennem arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, "Ey Rabbimiz, bizi zalim toplumla beraber kılma," derler. Araftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: "Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı. Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek, hadi girin cennete, size korku yok, siz üzülecek de değilsiniz," derler. Cehennemlikler de cennetliklere, "Ne olur sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın," diye çağrışırlar. Onlar, "Şüphesiz Allah bunları kafirlere haram kılmıştır," derler. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. Onlarsa ancak görelim bakalım diyerek Kur'an'ın bildirdiği sonucu, tevilini bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki, "Gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etseler veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak? Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı işlerin önemini

0: Bakara Suresi 110. Ayet.
1: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
0: Nisa Suresi 127. Ayet.
2: Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.
0: Mü'minun Suresi 57-61. Ayetler.
3: Rablerinin azametinden korkup titreyenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Dua ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Hud suresi 47. ayet.
5: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Veli Solak. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin.

0: Zikredin, onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: İbn-i Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer insanlara sırf iddialarından dolayı haklar verilecek olsaydı, bazı kimseler bazılarının kanlarının ve mallarının kendilerinin olduğunu iddia ederlerdi. Halbuki yemin etmek davalıya düşer.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Yemin, bir olayın doğru olup olmadığını beyan veya bir işin yapılıp yapılmadığını ispat konusunda kişinin Allah'ın adı ve sıfatlarından birini kullanarak Allah'ı şahit tutması ve böylece sözünü kuvvetlendirmesidir. Verilen sözü kuvvetlendirmek için o sözü Yüce Yaradan'la ilişkilendirmektir. Verilen söze uyacağına dair Allah'ı şahit ve vekil kılmaktır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de yemin unsurunu sıklıkla kullanmış ve bazen kendi zatı, bazen de çeşitli zaman ve mekan isimleri, ay, güneş, yıldız gibi yarattıkları ve insanoğluna verdiği bazı nimetler üzerine yemin etmiştir. Özellikle Mekke'de nazil olan ayetlerde söze daha fazla inandırıcılık kazandırması ve muhataba güven vermesi açısından yemin kalıplarına daha fazla yer verilmiştir. Hatta Allah Teala'nın hakikatleri anlatırken Resulünün de yemin etmesini istemesi dikkat çekicidir. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz çeşitli vesilelerle Allah'ın adını kullanarak yemin etmiştir. Kalpleri evirip çeviren Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in varlığını elinde tutana yemin ederim ki, varlığımı elinde tutana yemin ederim ki, veya Ebul Kasım'ın varlığını elinde tutana yemin ederim ki, gibi yemin kalıpları, onun en çok kullandığı yeminler arasındaydı. Allah Resulü, kendisine intikal eden ihtilaflı konuları çözmek için, öncelikli olarak taraflardan delil sunmalarını veya şahit getirmelerini isterdi. Ancak bazen delil veya şahit bulunmayabiliyor veya yetersiz kalabiliyordu. İşte böylesi nadir durumlarda iddia sahibinin isteğine bağlı olarak karşı tarafa yemin ettirirdi. Fakat Allah adına yemin etmenin sorumluluğunu bilmeyen bazı davacıların hedefine ulaşabilmek için kolayca yalan yere yemin etmesi de mümkündü. Allah Resulü böyle kimseleri, kim Müslüman bir kişinin hakkını yalan yeminiyle kendine alırsa, Allah ona cehennem ateşini vacip kılar, cenneti de haram eder, sözleriyle uyarıyordu. Bu sözü duyan sahabeden bir

0: biri, "Az bir şey de mi olsa ya Resulallah?" diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir misvak ağacının dalı da olsa böyledir," buyurmuştu. İşte böylesi kimselerin yemin ederek insanlardan haksız taleplerde bulunabileceği ihtimaline karşılık, Efendimiz, "Eğer insanlara sırf iddialarından dolayı haklar verilecek olsaydı, bazı kimseler bazılarının kanlarının ve mallarının kendilerinin olduğunu iddia ederlerdi. Halbuki yemin etmek davalıya düşer," buyurmuştu.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamladığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyler öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendine hidayet, doğru yol, besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım," dedi. "Onları mutlaka saptıracağım. Mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İshak aleyhisselam şöyle anlatılmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 133.

0: İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Hud Suresi 41-46. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, ''Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma.'' diye seslendi. O, ''Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' dedi. Nuh, ''Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur.'' dedi. Derken, aralarına dalga giriverdi de, oğlu boğulanlardan oldu. ''Ey yeryüzü, yut suyunu, ey gök, tut suyunu.'' denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, ya İlahel Alemin, evlerimizi, ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle Allah'ım. Hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Bizleri peygamberimizi örnek alarak ailesine iyi davrananlardan eyle Allah'ım. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı

Dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle Allah'ım. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Evlenecek kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler ihsan eyle Allah'ım. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı eyle. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamalarını nasip eyle Allah'ım. Onları kazalardan, belalardan, kötü alışkanlık ve bağımlılıktan, batıl akımlardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle Allah'ım. Onlara helal, bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Tertemiz bir hayat yaşamalarını lütfeyle Allah'ım. Çocuklarımızın mürüvvetini bizlere göster Allah'ım. Acılarını yaşatma Allah'ım. Yüzlerini hep güldür Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Saf Suresi 7 ila 13. Ayetler.

وفتح قريب. نصر

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah

0: Allah'a ve peygamberine inanır. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Hazreti Fatıma'nın gözyaşları. Peygamber Efendimiz'e 10 yıl hizmet eden Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı iyice ağırlaşınca sıkıntıları da arttı. Bunu gören Hazreti Fatıma, "Vah babacığım, ne büyük sıkıntılarım var," diye üzüldü. Peygamber Efendimiz ona, "Bugünden sonra artık babanın sıkıntısı kalmayacak," buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz aziz ruhunu Mevlasına teslim edince Hazreti Fatıma şöyle diye ağladı. "Ah benim Rabbinin davetini kabul edip giden babacığım. Ah benim Rabbine bu derece yakın olan babacığım. Ah benim durağı Firdevs cenneti olan babacığım. Ah benim kara haberini Cebrail'le paylaşacağımız babacığım." Peygamber Efendimiz defnedildikten sonra Enes'i gören Hazreti Fatıma ona şunları söyledi. "Enes, Allah'ın Resulü'nün üzerine toprak atmaya eliniz nasıl vardı? Buna gönlünüz nasıl razı oldu?"

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Âl-i İmran Suresi 133 ila 139. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Nas Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrı açıklayan işine haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi." dedi. Ey peygamberlerin eşleri! Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de abdest ve gusülle ilgili şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 6. Ayet.
5: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Müminun Suresi 78 ila 92. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de O'na aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

إلهي يا رب، إلهي يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Müslüman sıfatımızla bugüne eriştirdiğin için nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Ya Rab, bizi Müslüman olarak yaşamaya, İslam'ın hakkını vererek

0: Bu dünya hayatındaki asıl temel görevimiz olan seni Rab olarak tanıyıp sana razı olacağın ölçüler içerisinde kulluk etmeye bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bizi muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu maksatla bize indirdiğin Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikamette, doğrultuda ihdina sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime eriştir. Duasını bize öğrettin ya Rab. İşte o dua ile senden talepte bulunuyoruz. İşte o dua ile senden bizi sırat-ı müstakim üzere yaşayanlardan eyle.
1: Amin.
0: Yaşamaya muvaffak kılacaklarından eyle.
1: Amin.
0: Soyumuzdan gelenleri de bu istikamette, bu doğrultuda yaşamaya muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu vasfımızla biliyoruz ki yeryüzünde sana iman etmeyen, senin gönderdiğin kitaba iman etmeyen, gönderdiğin peygambere, geçmiş peygamberlerin bir kısmında olduğu gibi ona da iman etmeyen ve bundan dolayı hatta düşman kesilenlerin mevcut olacağı bir dünyada hayat sürdüreceğimizi biliyoruz. Hayatın risklerle dolu olduğunu biliyoruz. Hayat bir imtihan hayatımız şeklinde tarafımızdan yaşanacağını biliyoruz. Böyle bir imtihan dünyasında ya Rab bizi sahipsiz bırakma.
1: Amin.
0: Bize merhamet etmeyecek olanlardan merhamet dilencisi olma zilletine mahkum eyleme.
1: Amin.
0: Senin kapından başka kapı arayanlardan eyleme.
1: Amin.
0: Kul huvallahu ehad Allahu samed. Kul huvallahu ehad Allahu samed. Böyle buyurdun. Böyle denmesini istedin. De ki o Allah'tır ve birdir ve o Samet'tir. Hiçbir varlığa muhtaç değil, bütün varlıklar ona muhtaçtır. Buna inanarak biz sana muhtacız ya Rab. Bizi senden gayrilere, sana muhtaç olanlara bile muhtaç eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Biz sana iman ettiğimiz için yeryüzünde bize hayat hakkı tanımak istemeyenlerin zulümleri karşısında sığınak noktamız, başka bir noktamız yok. Senin kapındır ya Rab. Sana sığınıyoruz. Yardımına sığınıyoruz. Yardımınla teyit edeceğin kullarına bizi de dahil eyle. Dahil eyle. Özellikle de bütün ümmet için bir imtihan konusu olan ve yeryüzünde bazen sloganlar halinde Gazze'ye özgürlük, Filistin'e özgürlük diye sloganlar halinde bağıranlar, çağıran kardeşlerimiz var. Ama biraz yakından baktığımız zaman galiba yeryüzünün en özgür insanları yalnız sana iman eden ve bu imanları uğrunda canlarını vermeyi şereflerin en yücesi bilen, ölüm değil bunu ölümsüzlük olarak anlayan insanlar en özgür, en hür insanlar. Onun dışındakiler bizler acaba ne kadar özgürüz? Acaba ne kadar özgürüz? Ne kadar senin kudretin dışında başka güçler ve kuvvetler karşısında kendimizi frenliyoruz? Ya Rab, bunu da en iyi sen biliyorsun. Yalnız sana teslim olmuş. Korku ise senin gazabından korkan. Rahmetse en geniş tecellilerini senden bekleyen bir iman ile sana iman etmeye bizi de muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bütün ümmeti Muhammed'i örnek alacakları en canlı örnekler Gazze'deki kardeşlerimiz, onların imanı, onların teslimiyeti, o imanı, o teslimiyeti senin razı olacağın ölçüler içerisinde imanı ve teslimiyeti bize de lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Uyuyan İslam dünyasını, özellikle yöneten kadrolarını, üst kademelerde olanları, imkan sahiplerini uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Uyandır ya Rab.
1: Amin.
0: Onlara verdiğin imkanları senin dinini ila için, senin dinine mensup olduklarından dolayı zulüm gören kardeşlerinin, kardeşlerimizin o zulümlerine son vermek üzere kullanma şuurunu kendilerine nasip eyle.
1: Amin.
0: Bu şuuru fiiliyata dökmelerini de nasip eyle.
1: Amin.
0: Bizi tehdit eden, bütün insanlığı tehdit eden arz-ı mev'ud uydurmasıyla bizim İslam dünyamızın topraklarına göz diken ve buralarda yaşayan bütün Müslümanları

0: düşman hedefi olarak seçen, bu Siyonizm denilen belanın içinde yer alanların gücünü, takatını, kuvvetini yok eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hazırladıkları güçlerini, takatlarını, kuvvetlerini kendi aleyhlerinde kullandır ya Rab.
1: Amin.
0: Kazdıkları çukurlara kendilerini düşür ya Rab.
1: Amin.
0: Ashab-ı Uhdud gibi kazdıkları çukurlara mümin kullarını değil de kendilerini düşür ya Rab. O çukurlara doldur ya Rab. Çukurlara doldur ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 6 ila 11.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı

0: Ayaklarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde O'na verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kafirun Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk

0: ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

0: Nahl Suresi 10-11. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten suyu indiren Allah'tır. O suda hem sizin için içecek hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler vardır. Suyla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. Kuşkusuz bunda düşünen bir topluluk için ibret vardır. Allah Teala yağmuru yağdırdı. Onunla bitkileri suladı. Adeti ise hayatı suyla sürdürmek olarak icra etti. Suyla ağaçlar yetişir, meyveler meydana gelir, nehirler akar. Sonra şöyle buyurdu: kuşkusuz bunda düşünen bir topluluk için ibret vardır. Ardından da ayetleri akıl sahibi bir topluluk için zikretti. Sonra zikreden kavim için dedi: bu sıralamaya göre marifet meydana gelir. Önce tefekkür, sonra bilgi, sonra tezekkür. Önce nazar yerli yerine konulur. Nazarda bir bozukluk olmazsa kuşkusuz bir şekilde bu nazardan bilgi ortaya çıkar. Gerçekte bilgi ile akıl arasında fark yoktur. Bunun ardından nazarın devamı istenir ki o da tezekkür demektir. Bir yoruma göre Allah akıl sahipleri için ayetler vardır derken çoğul kullanmıştır. Akıl sahibinin öğreneceği birçok bilgi meydana gelir. En sonunda o kişi arif biri olur. Bilginin her parçasından onun adına bir delil ve ayet gerçekleşir. O halde alimin Rabbini bilen birisi haline gelmesi için ayetleri ve delilleri vardır. Çünkü bir meselenin delili öteki meselenin delilinden farklıdır. Bir delille nazar yönünü bilirken birçok delille ise Rabbini bilir hale gelir. Nahl Suresi 12. Ayet. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için ibretler vardır. Gece ve gündüz fiilin iki zarfıdır. İnsanlar fiillerinde türlü türlüdür. Bir kısmı muvaffak olmuş, bir kısmı başarısız kalmıştır. Muvaffak olan vaktini Rabbine itaatle geçirir. Başarısız olan vaktini arzuya uymakla geçirir. İbadet eden yerine getirdiği farz veya sürekli yaptığı nafile ile ilgilenir. Arif ise onu zikreder ve kalbine gelip onu ünsiyete taşıyan evradıyla meşgul olur. Tevhid ehline gelirsek, onlar hallerden uzaklaşmış, kendilerine baskın gelen haller sebebiyle vakitlerinden çekip alınmış kimselerdir. Şair şöyle der: bilmiyorum, gecem uzun mu olacak, kısa mı? Uyuyan kişi bunu nereden bilsin? Uykum bitseydi, gecem uzun olurdu. Yıldızları seyrederdim boş bir şekilde. Güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için ibretler vardır. Bu zahirde böyledir. Batındaysa bilgi yıldızları, marifet ayları ve tevhid güneşleri demektir. Nahl Suresi 13. Ayet. Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Kuşkusuz bunda zikreden bir topluluk için ayet vardır. Allah bir topluluk için yeryüzünde bahçeler, ağaçlıklar, köşkler, evler, meskenler, mekanlar, türlü nimet ve ihsanlar yaratmışken, başka bir grubunsa yuvada hiçbir kuşu yoktur veya yeryüzünde bir karış yeri veya sahip olabilecekleri bir yurtları veya onları tutabilecek bir ilgileri yoktur. Bunlar insanların efendileri, Hakk'ın ışıklarıdır. Nahl Suresi 14. Ayet. O, taptaze et yemeniz ve takacağınız süs eşyanızı çıkarmanız için denizi emrinize verdi. Gemilerin denizde dalgaları yara yara seyrettiklerini görüyorsun. Bunlar onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Allah zahirde denizlere amade kıldı. Gemilere binmeyi kolaylaştırdı. Oradan çıkarılan inci ve mercan gibi süslerden yararlanmayı nasip eyledi. deniz canlılarından ve balıklardan beslenmeyi kolaylaştırdı. Mana yönünden de türlü türlü denizler yarattı. Bir grubu meşguliyet deryalarına gark eyledi. Bir grubu ise hüzün deryalarına gark eyledi. Bir grubu eğlence deryalarına gark eyledi. Meşguliyet denizinden selamete kavuşmak, tevekkül gemisine binmeye bağlıdır. Hüzün gemisinden kurtulmaksa, rıza gemisine binmeye bağlıdır. Eğlence denizinden selamet bulmaksa, zikir gemisine binmeye bağlıdır. Nahl Suresi 15. Ayet. Yeryüzü sizi sarsmasın diye, orada sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı. Ayette geçen revasi zahir anlamında dağlar demektir. İşari yorumundaysa yaratılmışların yardımcıları olan velilerdir. Allah onlar vesilesiyle yaratıklarına merhamet ve yardım eder. Onların arasında bedeller, onların arasındaysa direkler ve kutup vardır. Bir rivayette şöyle denilir. Kavmi içinde yaşlı insan ümmeti içinde peygamber gibidir. Allah Teala şöyle buyurur. Sen onların arasındayken Allah onlara azap etmeyecektir. Başka bir ayette şöyle der. Mümin adamlar ve mümin kadınlar olmasaydı. Şair şöyle demiştir. Üzgünüz, öyle bir topluluktan ayrıldık ki, onlar lambalar, kandiller ve yağmur bulutuydular. Nahl Suresi 16. Ayet. Daha birçok alametler yarattı. İnsanlar geceleyin de Allah'ın yarattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar. Kastedilenler yıldızlar, yani göğün yıldızlarıdır. Şeytanlara atılan taşlar da onlardandır. Velilerse yeryüzünün yıldızlarıdır. Alimler de tevhidde imamlardır. Onlarsa kafirlere ve sapkınlara atılan taşlardır. Şöyle denilir. Dünya karanlıklarında kendileriyle doğru yolun bulunduğu yıldızlarla, Allah'a giden yolun bulunduğu yıldızlar arasında ne büyük fark vardır. Nahl Suresi 17. Ayet. Yaratan Allah, yaratmayan putlar gibi midir? Artık siz düşünmez misiniz? Bu ayeti kerime Allah ile yaratıkları arasındaki benzeşmeyi reddeder. Kadimlik özellikleri gerçek anlamda Allah'a aitken, yaratılmışlara ait özellikler ve onların niteliklerinden Allah Teala münezzeh ve mukaddestir. Kadimin zatı yaratılmışların zatlarıyla bir olmadığı gibi, onun sıfatları yaratılmışların sıfatlarına veya hükmü onların hükümlerine benzemez. Her türlü dalaletin kaynağı teşbihtir. Allah'ı yaratıklara benzetmek, bunun kötülüğü ve fesadı sebebiyle herkes teşbihten uzak durur, getireceği zararlardan yüz çevirir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 90 ila 97. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşları döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Onlara döndüğünüzde size mazeret beyan edeceklerdir. De ki, mazeret beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da, Resulü de görecek. Sonra hepiniz gaybı da, görülen alemi de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek. Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları

0: yer de cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edeceklerdir. Siz onlardan razı olsanız bile Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Müzemmil Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlar ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Enfal Suresi 11-18. Ayetler.
5: Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım, şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi siz tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin, savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiçbir fayda vermez.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Bakara Suresi 122 ila 129. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin, aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış. İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu. Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi, benim ahdim verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul.

0: Kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar ve akıllarınca şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız, putlarımız için dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olansa ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmediyorlar. Yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna koştukları ortaklar çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bir de asılsız iddialarda bulunarak dediler ki, bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtları, binilmesi ve yük yüklemesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. Bir de dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki yavrular canlı olursa sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır. Eğer ölü olursa

0: O vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Mü'min Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir

0: zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kuaf Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Birinci bölüm. Neden peygamberler? Vahyin insana ulaşma hikmeti. İnsan hayatın en temel sorularını sormadan duramıyor. Nereden geldik? Niçin buradayız? Nereye gidiyoruz? Ve ölümün ötesinde ne var? Bu sorular yalnızca merak değil, aynı zamanda bir istikamet arayışıdır. İslam düşüncesinde bilgiye ulaşmanın yolları, akıl, duyular ve vahiy olarak ele alınır. Akıl ve duyular, görünen dünyayı anlamlandırır. Fakat gayb dediğimiz, gözle görülmeyen alan, yani ölüm ötesi, yaratılışın nihai anlamı, kulluğun çerçevesi. Vahiy olmadan kesin bilgiye dönüşmez. İşte peygamberler bu noktada belirir. Vahyin insana ulaşmasının güvenilir elçileri olarak. Peki neden peygamber? Neden doğrudan herkes aynı bilgiye erişmiyor? Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu temel çerçeve şudur. Allah kullarına doğru yolu göstermek üzere peygamberler gönderir. Böylece insanın "bilmiyordum" diyerek mazeret üretmesi mümkün olmaz. Kur'an'da bu anlamı taşıyan ayetler uyarı ve müjdeleme görevini, insanın sorumluluğunu ve ilahi adaletin tecellisini birlikte anlatır. Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi: "Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık." Peygamber gönderilmeyen bir topluluk yoktur. Peygamberlerin en temel mesajı bütün çağlarda aynı eksende birleşir. Tevhid, yani Allah'a kulluk, putlardan, sahte otoritelerden, insanı esir eden her türlü tağuttan uzak durmak. Peygamber kıssaları sadece bir tarihten ibaret değil, aynı zamanda insanın iç dünyasına dönük bir rehberliktir, öyle değil mi? Evet, peygamber kıssaları Kur'an'da bir ibret diliyle sunulur. Çünkü insan en iyi örnekler üzerinden öğrenir. İtaatin huzurunu, inkarın savuruşunu, sabrın neticesini, adaletin ölçüsünü. Kıssalar bir masal değildir. İnsanlığa yön gösteren pusulalardır. Bu belgesel serisinde hedefimiz, peygamberleri hurafe ve abartıdan uzak, Kur'an'ın işaret ettiği ölçü içinde tanımak. Her bölümde bir kavramı netleştirecek, bir kıssanın kapısını aralayacak ve "Bugün bize ne söylüyor?" sorusunu diri tutacağız. O halde başlangıç cümlemiz belli. Peygamberler, insanın istikameti için gönderilmiş ilahi rehberlerdir. Bir sonraki bölümde, Kur'an'da adı geçen peygamberleri neden sayılırlar, neyi temsil ederler sorusuyla ele alacağız. Peygamberlerimizin izinden.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nuh Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayi, Yeusu, Yeuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de falcılık, büyücülük ve sihirbazlık üzerine şunları beyan etmektedir.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 3. Ayet.
4: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
3: Felak Suresi.
5: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Tarık Suresi 1-17.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

0: hıçkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 243 ila 248. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerine hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. Birinci bölüm. Teymoğullarının çocuğu.

0: taşların gündüz kavurucu güneşle yandığı, gecelerin yıldızlarla süslendiği şehir. Kâbe, şehrin kalbinde. Etrafında her kabilenin ayrı onuru, ayrı putu, ayrı hikayesi. Bu kalabalığın arasında henüz çocuk yaşta bir yüz. Teymoğulları kabilesinin ince yüzlü, zeki bakışlı çocuğu. Adı Ebu Kuhafe'nin oğlu Abdullah. Meşhur olan künyesiyle Ebu Bekir. Daha Sıddık adıyla anılmadan önceki haliyle. Bir çocuğun kalbinde başlayan hakikat arayışının hikayesi.
1: Yavaş ol oğlum, düşeceksin.

0: sizin. Her gün böyle Kabe etrafında koşman şart mı?
1: Anne, bugün şairler gelecekmiş. İnsanlar susup onları dinliyormuş. Bir görmek istiyorum. Nasıl dinliyorlar? Neler söylüyorlar?
0: Senin bu söz merakın yok mu? Git bak ama güneş batmadan evde ol. Baban kızar.
1: Olur mu anne? Söz.
2: Kabe'nin etrafı kalabalıktı. Kimisi putların önünde kurban pazarlığı yapıyor, kimisi ticaret için buluşuyor, kimisi de sadece seyrediyordu. Putların ağır kokusu tütsü dumanına karışmış. Taşların gölgesinde insanlar taşlara umut bağlarken küçük bir çocuk sessizce onları izliyordu.
3: Ey Mekke halkı, kulak verin sözüme. Soyu yüce olan yücelir, kılıcı keskin olan korku salar. Ataların izinden giden hiçbir zaman zelil olmaz.
4: Nasıl da söyledi. Bizim kabileyi övdü. Bugün pazarlıklar bereketli olur.
5: Şiirin değeri çantadaki altından çok artık. İyi övülen kabilenin başı dik gezer.
1: Herkes şiire hayran. Her kelimeyi alkışlıyorlar. Ama kimse yıldızlara bakıp bunları kim yarattı diye sormuyor mu?
2: Ebu Bekir'in gözleri putlara değil gökyüzüne takılıyordu. Şairin ağır sözlerinden çok gökyüzündeki sessiz düzen onu düşündürüyordu.
1: Bu taşlar ne görüyor ne duyuyor. Biz onlara adak alıyoruz, isim veriyoruz. Ama yağmuru yağdıran, güneşi doğuran, yıldızları yerleştiren taş olabilir mi?
2: Güneş yavaşça dağların arkasına çekilirken Mekke'nin sokakları serinledi. Ebu Bekir düşünüp dalmış halde eve döndü. Ama evin içinde bambaşka bir hava vardı.
6: Neredesin sen çocuk? Develer sayılmamış, yükler kontrol edilmemiş.
0: Ebu Kuafe, o hala çocuk. Bütün günü dışarıda ticaret hesabıyla geçirmesi şart değil.
6: Biz Teymoğullarıyız. Atımız ticaretle, emanetle anılır. Çocuğumuzu da böyle yetiştireceğiz. Oğlum, cevap ver bana. Neredeydin?
1: Kabe'nin yanında. Şairleri dinledim baba. İnsanlar nasıl dinliyor görmek istedim. Sonra da biraz gökyüzüne baktım.
6: Şiir mi? Şiir karnımızı doyurmaz. Deve getiririz, kumaş satarız, altın kazanırız. Bu ev şair sözleriyle değil, ticaretle ayakta durur.
0: Ama onun kalbini de beslemek gerek.
6: Kalp çok düşününce yorulur. Yarın sabah kervanla birlikte çıkıyor. Teraziyi öğrenecek, fiyatı öğrenecek. Kendi kabilesinin yükünü taşıyabilecek mi onu öğrenecek.
1: Peki baba, yarın kervanla çıkarım.
2: Babası hayatı rakamlarla, yüklerle, kervanlarla ölçüyordu. Ama küçük Ebu Bekir kalbinde başka bir hesap yapıyordu. Putlar, şiirler, ticaret, kabile gururu. Bunların ötesinde bir düzen olmalıydı. Bir süre sonra Ebu Bekir babasının istediği gibi kervana katıldı. Gündüzleri ticaret, geceleri ise gökyüzüyle baş başaydı.
7: Abdullah, sen para sayarken bile dalgınsın. Diğerleri kumar oynuyor, türküler söylüyor. Sen sessizce yıldızlara bakıyorsun. Ne düşünüyorsun?
8: İnsanlar putlarının önünde eğiliyor, onlara adak alıyor. Sonra zorluk yerince yine putlardan medet umuyor. Ama bu gökyüzünün düzeni ticaret defterinden daha tertipli. Bir tüccarın defteri bile sahipsiz olmazken bu kadar muntazam bir gök nasıl sahipsiz olsun? Bu taşların, bu putların gücünün olmadığını içimden bir ses söylüyor.
7: Bu sözleri herkese söyleme. Bazılarının hoşuna gitmez. Atalarının ilahlarına dil uzatanı affetmezler.
8: Ben kimsenin gönlünü kırmak istemem. Ama kendi kalbimi de susturamam. Bir gün bu soruların cevabı bize bildirilirse onu tanıyabilmeyi isterim.
2: Kervanlar geldi geçti. Günler, aylar birbirini kovaladı. Ebu Bekir büyüdü,

0: ticareti öğrendi. Ama küçüklüğünden beri içini kemiren sorular hala oradaydı. Bir gece herkes uyuduktan sonra sessizce evden çıktı. Kabe'nin yanına geldi. Putlar gece ışığında daha da sessiz görünüyordu. Tütsü kokusu azalmış, taşların soğukluğu artmıştı.
1: Ey taşlar! Sizden ne istiyoruz? Bugün biri size süt döktü, bir diğeri kurban kesti. Bir başkası oğlunun sıkıntısını anlattı. Siz hiçbir şey söylemediniz. Oysa şu gökyüzü her gece aynı vakitte yıldızları getiriyor. Gündüz güneşi kaldırıyor, gece ayı bırakıyor. Rüzgarı estiren, yağmuru indiren, kalbimize korku ve umut veren taş mı? Yoksa bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir Rab mı?
0: Henüz Kur'an inmedi. Henüz oku emri duyulmadı. Henüz La ilahe illallah çağrısı açıktan söylenmedi. Ama bir kalp hakikatin kapısına dayanmış içeri bakıyordu. Mekke'nin başka bir köşesinde yetim büyümüş, ticarette dürüstlüğüyle meşhur, herkesin El Emin dediği bir adam daha vardı. Abdullah oğlu Muhammed. Henüz vahiy almamıştı. Ama onun da kalbinde putların arasında putları ciddiye almayan bir sızı vardı. Ebu Bekir'le yolları ara ara kesişiyor. İki temiz fıtrat aynı hakikati sezerek birbirine yaklaşıyordu. Daha peygamberlik gelmeden önce başlayan bu yakınlık, ileride bütün bir ümmetin kaderini etkileyecek bir dostluğun temeliydi. Bugün sadece küçük bir çocuğun soruları gibi görünen şeyler, yarın Sevr mağarasında korkuyu teslimiyete çevirecek imanın tohumu olacaktı. Hazreti Ebu Bekir'in hikayesi, putların arasındaki bir çocuğun Rabbi aramasıyla başlar. Ve o arayış bir gün Sıddık adını alacak kadar sarsılmaz bir imana dönüşür. Bu, Teymoğullarının çocuğunun hikayesinin başlangıcıydı. Bir sonraki adımda Mekke'nin güvenilir tüccarı olarak nasıl bütün bir şehrin sözüne güvendiği bir insan haline geldiğini göreceğiz.

0: Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Yusuf Suresi 103 ila 101. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen ne kadar şiddetle arzulayabilirsin.

0: arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemler içinde ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi de böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımızsa suçlular topluluğundan geri çevrilemez. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum içinde bir yol gösterici ve bir rahmettir. Azim olan Allah,
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kevser Suresi.

0: ثروا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 160.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselam ve Ad kavmi ile ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Araf suresi 65.
4: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi.
2: Tevbe suresi 70.
5: Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
2: Hud suresi 50.
6: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Nur Suresi 11 ila 20. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya, onlar, iftiracılar bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

rahmeti ve inayetiyle bütün varlığı kuşatan Allah'ımız, Yüce Halikimiz, Rauf, Rahim ve Rahmanımız. Zor günlerde büyük imdadımız olan Allah'ımız, ey bizim yegane mabud,

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yunus Suresi 11-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider.''

0: İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere, Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Nebe Suresi 31 ila 41. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
2: Ahmet Şentürk'le

Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Efendimiz Fahri Alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyad-ı Salihin derslerine devam ediyoruz. Bugünkü babımız insanların arasını düzeltmekle ilgili bir bab, bir bölüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ve inşallah Rabbimizin kelamına bu bab özelinde kulak vermeye çalışacağız. Malumunuz Riyad-ı Salihin'de önce ayet-i kerimeler zikrediliyor ve akabinde hadis-i şerifler beyan ediliyor, bizlere aktarılıyor. İnsanların arasını düzeltmek. Tabii insanların bir arada olduğu her yerde zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanabilir. Aynı ailede, aynı iş yerinde, aynı muhitte, mahallede veya sitede veya aynı mescitte bulunan insanlar bazen birbirlerini kırabilirler. Araları bozulabilir. Bazı konuları farklı düşünebiliriz, farklı değerlendirebiliriz. Veya bir sözü yanlış anlayabiliriz. Bütün bunlarla birlikte ilişkilerimiz zedelenebilir. Ve hatta neticesi hoş olmayabilir. Aramız bozulabilir. Bu bizimle ilgili olabileceği gibi bizim dışımızdaki insanlarla ilgili de olabilir. Bir dostumuz, bir akrabamız, bir kardeşimiz veya kardeşlerimiz arasında ilişkileri zedeleyen bazı durumlar ortaya çıkabilir. Böyle zamanlarda çoğu insan ya taraf olmayı ya da olup biteni konuşmayı tercih eder. Tabii burada taraf olmak, eğer haklıdan yana ise haksızı düzeltmek üzere olmalıdır. Haklı ile haksızın arasını bulmak için bir gayrete girmelidir insan. Tabii az önce ifade ettiğimiz gibi bir de olup biteni konuşmayı tercih etmek de olabilir. Tabii bu da başka bazı ahlaki zaafları ortaya çıkartır. Gıybet gibi. Ve tabii bunun daha ilerisi iftira gibi. Dilin afetleri sayabileceğimiz. Ve hatta belki de tuttuğumuz tarafın karşısında yer alan kimseyle irtibatı koparmak gibi. Tabii bu insanlar arasında veya bizim insanlarla aramızda ortaya çıkan halleri, durumları dikkatle düşünmemiz, üzerine tefekkür etmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bizlere bir görev verir. Bab başlığında da zikredildiği gibi, eğer kardeşlerimiz arasında bir niza, bir anlaşmazlık, bir çelişki ortaya çıktıysa ve bu çözülebilir bir durumsa insanların arasını düzeltmek gerekir, insanların arasını yapmak gerekir. Müslümanlığımızın bir parçası da budur. Nebevi merhum bu babda Riyaz-ı Salihin'de konuyla ilgili 4 ayet-i kerime zikreder. Şimdi önce ayet-i kerimelere bakalım. Sonra hadis-i şerifleri inşallah okumaya gayret edelim. İlk ayet-i kerime Nisa suresinin 114. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimede İnsanların gizli konuşmalarının, bu ifadenin altını çizmek isterim. Az sonra ayet-i kerimede bir kavram geçecek. Onu biraz daha açmaya çalışacağım. Okuyacağımız ayet-i kerimede insanların gizli konuşmalarının çoğunda hayır bulunmadığı haber verilir. Ancak bazı gizli konuşmalar var ki ayet-i kerime vesilesiyle öğreniriz.

Bunlarda da hayır olduğu bizlere öğretilmektedir. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyurmakta. La hayra fi kesirin min necvahum illa men emara bi sadakatin ev ma'rufin ev islahin beynen nas. Sadakallahu azim. Mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenler hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Ayet-i Kerime'de necva ifadesi geçti. Necva, gizlice konuşmak, fısıldaşmak ve başkalarının duymayacağı şekilde görüşmek anlamlarına gelir. Tabi burada Kur'an-ı Kerim'in bir işaretiyle de karşılaşıyoruz. Bu ayet-i kerime bize gizli konuşmanın kendisinin değil, maksadının ne olduğunun keşfini ortaya koyar. Eğer maksat doğru ise ve bu anlamda necva buna hizmet edecekse, gizlice konuşmak, o zaman buna cevaz verilmiştir. Şunu çok rahat ifade edebiliriz. İnsanlar arasında gizli yapılan konuşmalar, görüşmeler çoğu zaman merak uyandırır, şüpheye sebep olur ve hatta güveni zedeler. Bunun için Kur'an-ı Kerim "La hayra fi kesirin min necvahum" buyurdu. Çoğunda hiçbir hayır yok dedi. Necvanın, gizlice konuşmanın, fısıldaşmanın. Kur'an-ı Kerim üç istisna verdi bizlere. Bu istisnalar sadakayı teşvik etmek, iyiliği tavsiye etmek ve insanların arasını düzeltmek. Bazen ihtiyaç sahibi bir kimseyi incitmemek için yapılacak yardım gizlice konuşulabilir, kararlaştırılabilir. Bazen bir iyiliğin gerçekleşebilmesi için herkes duymadan istişare etmek gerekebilir. Bazen de araları bozulan iki insanı yeniden buluşturabilmek için sessizce gayret göstermek gerekir. Böyle durumlarda gizlilik iyiliğin hizmetindedir, hayrın hizmetindedir. Dolayısıyla bu gizli olan durumun neye hizmet ettiğini iyi tespit etmek gerekir. Eğer fitneye sebep oluyorsa bu gizlilikten, fısıldaşmaktan, başkalarının duymayacağı, haberdar olmayacağı şekilde ve hatta suizanına sebep olacak şekilde görüşmekten sakınmak gerekir. Ancak eğer bir araya gelmek bir hayra vesile olacaksa, iyiliğe vesile olacaksa, güzelliğe vesile olacaksa, bu ayet-i kerime bizlere cevaz vermektedir. Tabi ayet-i kerime üzerine düşündüğümüz zaman şununla da karşılaşırız. Dikkat çekici hususlardan biri. Allah Teala sadaka ile marufu ve insanlığın arasını düzeltmeyi aynı ifadede bir araya getirmiştir. Bu da bize gösteriyor ki sadaka kıymetli, marufu emir kıymetli ve tabii insanların arasını düzeltmek de kıymetli. Tabii burada yine ayet-i kerime vesilesiyle şunun da altını çizebiliriz. O da nedir? Bu ayet aynı zamanda bize önemli bir ölçü de kazandırıyor. Her duyduğumuz sözü taşımak, her tartışmaya taraf olmak veya insanların arasındaki kırgınlıkları, kızgınlıkları büyütmek mümine yakışan bir tavır değil. Mümin konuştuğunda, bir kelam ettiğinde iyiliğe vesile olmalıdır. Sustuğunda ise
her bir susuşu dahi onun bir fitnenin veya kötülüğün engellenmesine vesile olacak şekilde olmalıdır. Dolayısıyla ayet-i kerime müminlerin hangi hususlarda birbirlerini desteklemesi konusunda bizlere zihni anlamda bir berraklık sağlıyor. Eğer konuşmamız ve sükutumuz hayra vesile ise, sadakamız hayra vesile ise, marufu emr hayra vesile ise ne âlâ ne güzel. Müminliğin en güzel şiarı hayra vesile olabilmektir. Hayrı yapacak insanlara vesile olabilmektir. Nevevi merhumun zikrettiği ikinci ayet ise yine kuşatıcı ayet-i kerimelerden biridir. Bütün ayetler rehber edinmemiz gereken ayetlerdendir. Bu ayet-i kerimeyi kısa olması hasebiyle tabii ayet-i kerimin içinden bir bölüm, yine Nisa suresinin 128. ayet-i kerimesi. Hiç unutmayalım. Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor: "Ve sulhu hayr." Sulh yani uzlaşmak daha hayırlıdır. Tabii ayet-i kerimenin bağlamı dikkate alındığında bu ayet aile içindeki bir anlaşmazlık bağlamında nazil oluyor. Ancak ifade o kadar kuşatıcı ki müfessirlerimiz bu hükmün bütün insan ilişkileri için geçerli olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü sulh bir yönüyle problemi çözmektir. Bir başka yönüyle de daha büyük problemlerin ortaya çıkmasını engellemektir. Tabii burada yine şunun altını çizmek gerekir. İnsanoğlu genelde girdiği bütün tartışmalarda haklı olduğunu düşünür. Ve tabii bunun neticesinde de hakkını sonuna kadar savunmak da isteyebilir. Fakat her hak arayışımız sulh ile sonuçlanamayabilir. Bazen bir adım geri atmak, bazen affetmek, bazen de karşı tarafı anlamaya çalışmak daha büyük bir hayra vesile olabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim "Vessulhu hayr." Sulh hayırlıdır. Sulh mahza hayırdır buyurarak mümin olan kimseleri bu hayra davet etmiştir. Tabii ailelerimizde huzur, akrabalar arasında muhabbet ve hatta komşularımız arasında bir güvenin tesis edilebilmesi için insanların sulh, uzlaşma üzere bir hayatı benimsemesi gerekir. Tabii bu uzlaşmadan kastımız hakikat olarak benimsediğimiz değerlerden taviz vermek anlamında değildir. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin belirlediği çerçeveye riayet ederek insanların uzlaşması, sulhtan yana olması kıymetlidir, değerlidir. Bu bağlamda şunu da ifade etmek isterim. Kavgayı büyütmek nispeten kolaydır. Belki de zor olan kavgaları sonlandırabilmek, kırgınlıkları bitirebilmek ve hatta onarabilmektir. Dolayısıyla sulh ile neticelendirmeye çalıştığımız bütün problemler inşallah Allah Celle Celaluhu'nun rızasına da vesile olacaktır. Nevevi merhumun zikrettiği üçüncü ayet ise bu sulhun, ıslahın yalnızca güzel bir davranış olmadığını, aynı zamanda müminlerin sorumluluk alanında olan bir davranış olduğunu da bizlere göstermektedir.

Enfal suresinin ilk ayet-i kerimesi. Fettekullaha ve aslihu zâte beynikum. Çok güzel. Mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Evet, takva ile insanlar arasındaki ilişki aynı cümlede zikredildi. Bu yine üzerinde düşünmemiz gereken hususlardan biridir. Çünkü insan Allah Celle Celaluhu'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye gayret ederken kullarla olan ilişkilerini ihmal etmemelidir. Takva tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Kul nasıl ki Allah Celle Celaluhu ile olan hukukuna riayet ediyorsa ve bunun üzerinde ihtimam gösteriyorsa, helalleri yapmaya, haramlardan kaçınmaya gayret ediyorsa, muaşeretinde, muamelesinde, insanlarla irtibatında da dikkat üzere olmalıdır. Allah Celle Celaluhu takvayı emretti ve sonrasında da aramızı düzeltmemiz gerektiğini de ifade etti. Evet, yine bir başka ayet-i kerimeye bakalım. Bu dört ayet-i kerime, şimdi okuyacağımız Hucurat suresinin 10. ayet-i kerimesiyle birlikte birbirini tamamlayan ilkeler olarak düşünebiliriz. Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. İnnemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ehaveykum. Mealen, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Evet, yine çok güzel. Belki önceki derslerde de irtibat kuracak olursak, yaklaşık 7-8 derstir vurguladığımız hususlardan biri bu. Müminler ancak sırf kardeştir. Bu kardeş olmanın bir de gereği vardır. O da nedir? Eğer bir niza, bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, ki insanız, çıkabilir, o zaman vazifemiz kardeşlerimizin arasını düzeltmektir. Dikkatimizi çekerse Kur'an-ı Kerim müminler arasındaki ilişkiyi bir menfaat üzerine kurmuyor. Doğrudan kardeşlik üzerine tesis ediyor. Kardeşlik de beraberinde bir sorumluluk getiriyor. Ayet-i Kerime sadece kardeş olduğumuzu haber vermedi. Aynı zamanda bir sorumluluk da yükledi ve dedi ki, kardeşleriniz arasında niza çıkarsa bunu giderin, kardeşlerinizin arasını düzeltin. Evet, dersin başında da ifade ettik. İnsanlar arasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Dargınlıklar, kırgınlıklar olabilir. Farklı düşünceler, yanlış anlamalar veya dünya işleri sebebiyle ilişkiler zedelenebilir. Böyle zamanlarda yapılması gereken şey nedir? Kırgınlıkların giderilmesi için gayret göstermektir. Çünkü din kardeşliği her türlü bağdan yüksektir. İman bağı, müminleri aynı gaye etrafında bir araya getiren kalıcı bir kardeşliktir. Dolayısıyla Rabbimizin beyan ettiği şekliyle bu kardeşliğin gereği neyse onu yerine getirmek gerekir. Bu ayet-i kerime vesilesiyle şunu da ifade etmek isterim. Müslüman kardeşlerimizin ilişkisinin doğrultulması için, güzel bir hale gelmesi için gayret göstermek de Müslüman ahlakının bir yansımasıdır, devamıdır. Onun için belki de bir mümine, bir Müslümana dünyada olup biten hadiseler veya yakınımızda, yöremizde gerçekleşen hadiselerle ilgili kullanmaması gereken en temel cümle nedir diyecek olursak, beni ilgilendirmez cümlesi olmalıdır. Çünkü

Bazen attığınız bir adım, söylemiş olduğunuz güzel bir söz, yapmış olduğunuz bir ziyaret veya arkadaşınızı bir hayra teşvik etmek meselelerin birçoğunu halledebilir. Şimdiye kadar zikretmiş olduğumuz bütün ayetleri bir arada değerlendirecek olursak, Nebevi merhumun ayetleri peş peşe zikretmesi de ayrıca dikkat çekici. İlk ayette gizli konuşmaların hayırlı olanlarından biri insanların arasını düzeltmekti. İkinci ayette sulhun hayırlı olduğu bildirildi. Üçüncü ayette müminlere aranızı düzeltin emri verildi. Son ayette ise gerekçesi de açıklanmış oldu. Çünkü müminler kardeştir. Evet, şimdi ayetler bölümünü tamamladık. Bu bölümle ilgili hadis-i şeriflere geçelim. İlk hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hadis-i şerifte ilk olarak insanın sahip olduğu nimetler hatırlatıldı bizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın sahip olduğu eklemlerden bahsetti. Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Varlığa gelmek, varlığını devam ettirebilmek en güzel nimettir. Efendimiz bu varlığa gelmek ve sonrasında hususi olarak zikrettiği her bir eklemle ilgili olarak sadaka verilmesi gerektiğinden bahseder. Yani bir nevi bir şükür nişanesi. İşte Efendimiz burada şükrü sadece dille değil, davranışlarla da yerine getirebileceğimizi ifade etti. Hadiste dikkat çeken ilk sadaka, bizim de bab konu başlığımızla ilgili olan iki kişinin arasını bulmakla ilgili bölüm. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da sadaka kapsamında değerlendirdi. İki kişinin arasını bulmak için gayret sarf ediyorsunuz. İşte bu da bir sadaka bizler için, sizler için. Tabi burada şunun altını çizelim. Burada bir Müslümanın iki kişinin arasını bulmak için gayret sarf etmesi aslında doğrudan topluma bakan yönüyle de değerlendirilmeli. İki kişi arasındaki kırgınlık sadece o iki kişiyi ilgilendirmeyebilir. Zamanla ailelere, dostluklara ve toplum hayatına da tesir edebilir. Aslında bir kimse iki dargın kimseyi yeniden buluşturmaya çalışınca birçok insanı etkileyen veya etkileyebilecek olan bir meseleyi halletmiş oluyor. Dolayısıyla halka halka düşünecek olursak çok büyük bir sevaba da mazhar oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra yardım etmeyi, güzel söz söylemeyi, namaza giderken atılan adımları ve insanların yolundan eziyet verici şeyleri kaldırmayı da sadaka olarak saymakta. Böylece sadakanın kapsamı da genişlemekte. Sadece mal vermekten ibaret değil, insanlara fayda sağlayan her güzel davranış bizler için bir sadaka olabilir. Dikkat edilirse, ben de hadis-i şerife çalışırken, farklı şerhlerden bakarken dikkatimi bir yön çekti. Bütün bu davranışların ortak bir yönü var. Sizler de hadis-i şerifi dinlediğiniz zaman

fark ettiniz mi bilemiyorum ama insanların yükünü hafifletmekle ilgili ortak bir noktanın hadis-i şerifte vurgulandığını söyleyebiliriz. Aslında dargın iki kimsenin gönlünde bir yük var. Araya girerek, vesile olarak o yükü kaldırıyorsunuz. Bir kimseye bineğine binerken yardım ediyorsunuz, yükünü hafifletiyorsunuz. Güzel bir söz söyleyerek, bir başkasının gönlüne girerek o gönlündeki yükü kaldırıyorsunuz. Namaza giderken attığınız adımı yine bir sevaba çeviriyorsunuz. Belki de attığınız her adım vesilesiyle günah yükünden sıyrılıyorsunuz. Ve insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırarak da yine insanlara faydalı oluyor, yükü hafifletiyorsunuz. Onun için kimi zaman maddi bir yükü hafifletmek, kimi zaman bir insanın gönlünü almak, kalbine girmek, kimi zaman da insanlar arasındaki kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Buradan şöyle bir cümleye ulaşabiliriz. Mümin yalnızca kendisi için yaşayan değildir. Çevresindeki insanların hayatına da tesir eden, olumlu anlamda etkileyen, onların hayatını kolaylaştıran kimsedir diyebiliriz. Şimdi tabii Nebevi merhum yine konuyla ilgili çok güzel bir hadis-i şerif seçmiş. Ona da dikkatle kulak vermeye çalışalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hadis-i şerifi biraz daha net başka bir rivayette birlikte anlayabiliriz. Şöyle bir ilaveyle de naklediliyor. Efendimiz yalnız şu üç konuda yalana müsaade etmiştir. Harpte, insanların arasını bulmada, hanımın kocasına ya da kocanın hanımına karşı ailenin dirliği için konuşmasında demiştir. Evet. İslam dini sıdk dinidir, doğruluk dinidir. Yalan söylemek büyük günahlardan biridir. Önceki derslerimizde sıdk babında bölümünde bunu detaylıca ele almıştık. Tabi burada bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasını düzeltmenin doğuracağı büyük hayrı dikkate alarak bu konuda bir ruhsat vermiş. Buradaki maksat insanları aldatmak değildir veya herhangi bir haksız kazanç elde etmek değildir. Maksat doğrudan yine İslam toplumunun tesisi ve müminlerin, Müslümanların kalplerinin, gönüllerinin yeniden buluşturulması ve innemel mu'minune ihve sırrına erebilmesi için bir gayrete girilmesidir. Bazen birbirine kırılan iki insandan birine o da bu kırgınlığın bitmesini istiyor demek, diğerine de güzel yönlerini hatırlatmak, kalplerdeki öfkeyi azaltmaya, kalplerin tekrardan birbirine ülfet etmesine vesile olabilir. Böyle bir gayrete giren kimse aslında niyeti halistir, güzeldir. İnsanları tekrardan bir araya getirme gayretidir. Burada tabii hadis-i şerif özelinde şunu ifade edebiliriz. Bir sözün hangi maksatla söylendiğiyle de ilgilenmeliyiz. İnsanları birbirine düşüren sözler doğru olsa bile bazen fitneye sebep olabilir. Buna karşılık insanların arasını düzeltmek için söylenen sözler ise kardeşliği yeniden tesis etmeye, Müslümanların birliğine, vahdetine vesile olabilir. Şimdi bu okuduğumuz iki hadis-i şeriften sonra Nebevi merhum

bizler için örnektir, rehberdir, üsve-i hasenedir, en güzel örnektir. Şimdi bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin arasını bulmak için nasıl bir cehdu gayret içine giriyor ve bizlere de yine en güzel örneği nasıl gösteriyor. Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri de vallahi yapmam diye diyetiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz? Yani öyle şey olur mu? Diye sordu. Efendimizin bu sorusu üzerine, tabi burada hayret makamındadır. Yani öyle şey mi olur? O direten kimse şöyle cevap verdi. Benim ya Resulallah. O halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi. Evet, ne kadar güzel. Öncelikle şunu ifade edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların sıkıntılarına kayıtsız kalmıyor. O yalnızca ibadetleri öğreten bir peygamber değil. Evet, bize Rabbimizi tanıttı. Ama Rabbimizi tanıdıkça biz bu dünya hayatta neleri nasıl yapmamız gerektiğini de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle öğrendik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların yükünü hafifleten, borçluya kolaylık gösterilmesini isteyen ve en önemlisi anlaşmazlıkları büyümeden çözmeye çalışan bir örnekti, bir rehberdi. Bizlere düşen vazife de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmak için gayret sarf etmektir. Bizler de insanların yükünü hafifletmek için, kolaylıkları izhar etmek için, anlaşmazlıkları çözmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Nebevi merhumun zikrettiği son hadis ise bu hakikati daha da belirgin hale getirmekte. Uzunca bir hadis-i şerif. Müsaadenizle okuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Amr bin Avf oğulları arasında kavga çıktığını haber almış. Aralarını bulmak için bir grup kimseyle oraya gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları barıştırmakla meşgul iken ikindi namazı vakti geldi. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh Ebu Bekir'e gelerek ey Ebu Bekir, Allah'ın Resulü onları barıştırmakla meşgul. Namaz vakti de geldi. İnsanlara namazı kıldırır mısın? Dedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, peki istersen kılalım cevabını verdi. Bilal ezan okudu. Ebu Bekir namaza başladı. Tekbir aldı ve cemaat de tekbir aldılar. O sırada Efendimiz geldi. Safları geçerek birinci safa vardı. Bunun üzerine cemaat el çırpmaya başladı. Hazreti Ebu Bekir namaz kılarken başını çevirip hiçbir tarafa bakmazdı. Cemaat el çırpmayı arttırınca başını çevirip baktı ve Resulullah'ı gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinde durmasını işaret etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ellerini kaldırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu iltifatından dolayı Allah'a hamdü sena etti. Sonra safa girinceye kadar geriledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti ve namazı kıldırdı. Namazdan çıkınca cemaate dönerek size ne oldu?

0: Oldu da namazda bir şey görünce hemen el çırpmaya başladınız. Namazdayken kim bir şeye dikkat çekmek isterse Subhanallah desin. Çünkü tesbihi işiten kimse dönüp bakar dedi. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anha, ey Ebu Bekir, sana işaret ettiğim vakit namazı kıldırmaya niye devam etmedin diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde durup namaz kıldırmak Ebu Kuhafe'nin oğluna yani bana düşmez cevabını verdi. Evet, ne kadar güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anlaşmazlık çıktığını haber alıyor. Sahabi efendilerimizi alarak onların arasını düzeltmek için yola çıkıyor. Bu görüşme uzayınca namaz vakti giriyor. Efendimiz daha dönmediği için Hazreti Ebu Bekir cemaate imam oluyor. Bir süre sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide geliyor ve namazın kalan kısmını kıldırıyor. Şimdi bakın, bu hadis-i şerifte dikkat çeken çok önemli bir husus var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasındaki kırgınlığı gidermeyi ertelemiyor. Bir anlaşmazlık haberi aldığında vakit kaybetmeden onunla ilgileniyor. İnsanların yeniden bir araya gelmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Tabii bu hadis-i şerif özelinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere şunu da öğretmiş oluyor. İnsanların arasını düzeltmek ihmal edilebilecek bir iş değildir. Öncelik verilmesi gereken bir sorumluluktur. Tabii programımızın başından beri okuduğumuz ayetler ve hadis-i şerifler aynı hakikati farklı yönleriyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da insanların arasını düzeltme hususunda en güzel örnektir. Mümin içinde mümine yaraşan şey Kur'an-ı Kerim'in emrettiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yaşayarak bizlere göstermiş olduğu bu ahlakı kuşanarak inşallah ömrümüzü sürdürebilmektir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le

Radyo. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye.

0: verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım.

Aşırı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa

0: o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenler iseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn Cerir Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

0: Fatiha Suresi 1. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. Fatihatül Kitap'ta geçen Elhamdülillah sözünün tefsiri. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, Elhamdülillah'in anlamı, kendisinin dışında tapılan varlıklardan ve yaratmış olduğu mahlukattan öte, şükür sadece Allah'a özgüdür demektir. Bunun sebebi, kullarına verdiği sayının sayamadığı, kendisinin dışında hiç kimsenin bu nimetlerin sayısını kavrayamadığı nimetleridir. Bundan amaç, azaları itaate yönlendirmek, mükelleflerin bedenlerini farzları yerine getirmeye alıştırmaktır. Bunun yanı sıra, onun şükre layık olmasının diğer sebepleri de, bütün bunları hak edecekleri durumları olmadığı halde, dünyada onlara geniş geniş rızıklar vermesi, bolluk bereket içinde hoş bir hayat yaşama imkanı sağlamasıdır. Aynı şekilde ahiret yurdunda daimi nimetler içinde ebediyen yaşayacakları hayata, onları sevk edecek vesilelere dikkatlerini çekmesi ve onları davet etmesidir. Bütün bunlara karşılık Rabbimize ezeliyen ve ebediyen şükürler olsun. Şanı yüce, isimleri kutlu Rabbimizin Elhamdülillah sözünün tefsiriyle ilgili söylediklerimize dair İbni Abbas ve diğerlerinden şu rivayet gelmiştir. Cebrail aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Muhammed, Elhamdülillah de," dedi. İbni Abbas dedi ki, "Elhamdülillah, Allah'a şükretmek, ona boyun eğmek, onun nimetini, hidayetini ve yaratıcılığını vesair ikrar etmektir." Hakem bin Umeyr, kendisinin sahabiliği vardır, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini nakletmiştir. "Elhamdülillahi Rabbil Alemin" dediğin zaman Allah'a şükretmiş olursun. O da sana olan nimetini artırır. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, "Elhamdülillah diyenin sözü, isimleri ve güzel sıfatlarıyla Allah'ı sena etmektir. Eşkurulillah ise, nimetleri ve yardımlarıyla Allah'ı sena etmektir denilmiştir. Nitekim Kabul Ahbar'dan Elhamdülillah'ın Allah'a bir övgü olduğu rivayet edilmiştir. Fakat Kab, kendisinden gelen bu rivayette sözünü ettiğimiz iki senadan hangisini kastettiğini açıklamamıştır. Yunus bin Abdülala Es-Sadefi bize İbni Vehb, Ömer bin Muhammed, Süheyl bin Ebi Salih, babası Es-Seluli tarikiyle Kab'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Kim Elhamdülillah derse Allah'a bir övgüde bulunmuş olur. Ali bin Hasan el-Harraz bana Hasan Esved bin Seri tarikiyle Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah'ın Elhamdülillah sözünden daha çok sevdiği bir başka zikir yoktur. Bundan dolayı Allah kendi zatını Elhamdülillah diye övmüştür. Elhamdülillah'in anlamı nedir? Allah Teala kendini mi hamd edip kendini mi sena etmektedir? Sonra da bize söylediği gibi söylememiz için bize bunu öğretmekte ve kendisini de böyle mi nitelendirmektedir? Eğer böyleyse, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz ayetinin anlamı nasıl olacaktır? Halbuki Allah Teala mabuttur, abid değildir. Yoksa bu söz Cebrail'in veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözü müdür? Zira bunun Allah'ın sözü olması batıldır denilirse şöyle cevap verilir. Aksine bunların hepsi Allah Teala'nın kelamıdır. Fakat Allah Teala kendine hamd etmekte ve kendini layık olduğu şekilde övmektedir. Sonra bunu kullarına öğretmekte ve kendisinden kullarına yönelik bir imtihan olmak üzere onlara bunu tilavet etmeyi farz kılmaktadır. Bu amaçla onlara Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyin buyurduğu gibi İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyin diye buyurdu. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn sözü, Allah Teâlâ'nın kullarına söylenmesini ve gereğini eda etmelerini öğrettiklerinden olup, bu söz elhamdülillahi rabbil âlemine bağlıdır. Sanki o, bunu da söyleyin, onu da buyurmuştur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin.

0: şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Neml Suresi 1-14. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Fil Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadın mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir ıslahçı oluşunu şöyle beyan buyurur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud suresi 88. ayet.
4: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Cuma Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Dua ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. ayet.
5: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
4: İbrahim Suresi 40 ve 41. ayetler.
6: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
7: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Aralarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Haydi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün olumlu haber kapıları kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından

0: uzaktır ve yücedir. Rabbim onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere "Kesin delilinizi getirin" deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Nisa suresi 7 ila 10. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. Birinci bölüm. Zemzem. Alemlerin Rabbi Allah'a şükürler olsun. Bütün selamlar Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve onun ailesinin ve tüm dostlarının üzerinde olsun. Hazreti Muhammed'in onurlu hayatından bahsetmeye başlayacağımız zaman ilk söyleyeceğimiz şey onun tüm insanların en iyisi olduğudur. Milattan sonra 610 yılında Mekke, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte tevhidin merkezi olarak inşa ettiği, inananların hac ve ibadet yeri olan Mukaddes Kabe, taştan tahtadan yapılmış sayısı 300'ü geçen putun ve bu putları ilahları gören putperestlerin yuvası haline gelmişti. İnsanlar, insanı yoktan yaratan, kulluğa layık yegane ilah olan Allah'ı unutmuştu. Ama bu durum böyle kalmayacaktı. 571 yılında dünyaya gelen Abdullah'ın oğlu Muhammed, bu karanlığın üstüne bir güneş gibi doğacaktı.
2: Hurmaların var, hurmaların.
3: Medine işlemesi,
4: Yüce beni ve ailemi koru. Onların eksikliğini bana göster.
5: Ben sana putları temizle diye para ödüyorum ya kadın. Dua et diye değil, işini yap.
6: Putların sayısını arttırdığımız iyi oldu. Ulakların dediğine göre yolda daha başka kervanlar da varmış Mekke'ye gelen.
5: Bu haç bereketli oluyor. Mekke tarihinde görülmemiş kadar insan Mekke'ye girecek.
6: Gelsinler elbet. Onların gelmesi demek para demek. Para demek cebimizin dolması demek. İbadetin kazanç sağlayanı makbuldür.
5: Mutlu olman için bir haber vereyim sana o zaman. Gelecek yıl daha çok put gelecek. O kadar ki altından

0: Yapılmış putlarla Kabe ağzına kadar dolacak. O zaman daha da çok gelen olacak. Kazancımız artacak.
1: Bolluk ve refahımızın tanrısı Hubel'e ne kadar kurban versek azdır.
0: Değil mi ama?
2: Konuklarımızı iyi ağırlamamız gerek. Hürmette kusur etmemeliyiz. Kureyş kabilesinin konukseverliğini herkes görmeli. Görmeli ki diğer insanlara anlatsın.
1: Ki onlar da Mekke'nin cömertliğinden nasiplensinler.
3: Hazreti Muhammed, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen Abdülmuttalib'in torunudur. Babası ise Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Abdülmuttalib'in asıl adı Şeybe'dir. Şeybe Medine'de doğdu. Babası Haşim, annesi Medineli Neccar oğullarına mensup Selma'dır. Şeybe, babası Gazze'de öldüğünden 8 yaşına kadar annesiyle beraber Medine'de kaldı. Daha sonra amcası Muttalib yeğenini alıp Mekke'ye götürdü. Şehre girerken insanlar onu Muttalib'in kölesi zannederek kendisine Muttalib'in kölesi anlamında Abdülmuttalib dediler. Şeybe o günden sonra Abdülmuttalib diye anıldı. Abdülmuttalib'i amcası yetiştirdi ve ölümüne yakın bir zamanda babanın yerine sen layıksın diyerek kabile reisliği görevini ona devretti. Reisliği sırasında Abdülmuttalib bir rüya gördü.
4: Taybe'yi kaz Abdülmuttalib.
5: Taybe nedir?
3: Abdülmuttalib duyduğu ses karşısında şaşkındı. Uyandı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama anlamlandıramadı. Ertesi gün uykuya daldığında aynı sesi yine duydu.
4: Madnune'yi kaz Abdülmuttalib.
5: Madnune mi? Madnune nedir?
4: Söyle ey sesin sahibi. Kimsin? Kimsin sen? Ne demek istiyorsun bana?
3: Sesin sahibi yine hiçbir şey demedi.
5: Rüyamda duyduğum sesler de nedir? Ne anlama gelir? Yardım et ya Rabbim.
3: Ve ertesi gece yine aynı sesi rüyasında duydu. Üçüncü kez aynı rüyayı görüyordu. Ses bu sefer...
4: Zemzem'i kaz Abdülmuttalib.
5: Zemzem mi? Zemzem de nedir?
4: Asla bitmeyen ve bitmeyecek olan sudur. Kazdığına pişman olmayacağın kaynaktır.
5: Nereyi? Nereyi kazayım?
4: Karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir. Karınca yuvasının yanındadır.
3: Abdülmuttalib hemen uykusundan uyanır. O zaman tek bir oğlu vardı. Adı Haris'ti.
6: Haris.
7: Efendim baba.
6: Beni izle oğlum. Zemzem kuyusunu kazacağım. Yanına kürek ve kazma.
7: Zemzem kuyusu nedir baba?
6: Annemiz Hacer'le oğlu İsmail'in kuyusu oğlum. Babamız İbrahim, annemiz Hacer ve oğlu İsmail'i Allah'ın emri üzerine Mekke'ye getirip ayrıldığında Allah onları susuz bırakmamak için çölün ortasında Zemzem'i çıkarttı. Curhum kabilesi Mekke'yi terk edip Zemzem kuyusunu kapattığından beri yerini kimse bilmezdi.
7: Peki neden Curhum kabilesi Mekke'yi terk etti baba?
6: Anlatırlar ki atamız İsmail ve Hacer annemiz Mekke'ye geldiğinde güneyden gelen Curhumlular da buradaydı. Babamız İsmail Curhumlularla evlilik yaptı. Her şey güzeldi. Atalarımız olan çocukları, torunları dünyaya geldi. Fakat güneyden Huza kabilesi geldi. Mekke'ye yerleşmek istedi. Ama Curhum karşı çıktı. Aralarında bir savaş çıktı. Bu savaş sonunda Curhum kabilesi yenildi ve Mekke'yi terk etti. Giderken de Huzalıların ellerine geçmesin diye hazinelerini oraya gömüp Zemzem kuyusu.

0: Bunu kapattılar. O günden beri yerini kimse bilmezdi.
1: Peki sen bilir misin yerini baba?
0: Elbette bilirim. Karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir.
1: İsa ve Nail'in arasında.
0: Hadi oğlum, elimizi çabuk tutalım.
1: Geldik baba.
0: Evet oğlum, geldik. İsaf ve Nail'in iki putun arasındayız. Rüyamda bana söylenen yer burası. Burayı kazacağız.
1: Kimse bize bir şey demez mi baba burayı kazdığımız için?
0: Onu o zaman düşünelim oğlum. Al şu hırkamı tut. Tut da işe koyulalım.
1: Tamam baba.
0: Kabe'nin Rabbi bize yardım et. Hadi.
2: Abdülmuttalib'in İsa ve Nail'in arasını kazması Kureyşliler tarafından duyulur ve bu onları kızdırır.
3: Ey Kureyşliler, acele edin. İsa ve Nail'e gidin. Acele edin, çabuk olun.
4: Nedir bu gürültü? Ne oldu?
3: Abdülmuttalib İsa ve Nail arasına tanrılarımızı, adaklarımızı sunduğumuz yere kuyu kazıyor.
5: Bu yapılan bize hakaret. Nasıl bizden habersiz bunu yapar?
3: Buna izin veremeyiz. Onu durdurmamız gerek.

0: Ya Abdülmuttalip, bu yaptığın da nedir?
1: Görmez misiniz? Kuyu kazıyorum. Ne istiyorsunuz?
2: Başka bir yer bulamadın da bula bula burayı mı buldun kuyu kazmak için?
1: Kuyu kazmak için, su çıkartmak için sizden mi izin alacaktım?
3: Bak Abdülmuttalip, seni sever ve sayarız. Ama iki kıymetli putumuz İsaf ve Nail'e adaklarımızı koyduğumuz yere kuyu kazmana izin veremeyiz. Burası ibadetlerimizi yaptığımız yerlerden biridir.
1: Bakın, toprağa bakın. Eskiden ıslaktı, kurumuş, kupkuru. Mekke'nin suya ihtiyacı var. Bu kurumuş toprağın sulanmaya ihtiyacı var.
3: Peki ya ilahlarımız? Onlar buna izin verecekler mi? Bu kuyuyu açmana izin verecekler mi?
1: Şimdilik veriyorlar gibi. Sizden başka kimsenin bana bir şey dediği yok. Şayet rahatsız olsalardı, onlar engellerdi.
2: Biz buraya iyi niyetimizle geldik. Ama sen bizi dinle. Yapma. Bu yaptığına bir son.
1: Tüm Mekke şahit olsun ki suyu bulmadan durmayacağım.
2: Mekke'de bir sürü kuyu var. Neden onlardan birini ya da başka bir yeri kazmıyorsun da burayı kazıyorsun?
0: Doğru de. Ayrıca onları kazdığın zaman sana yardım da ederiz.
2: Yeter ki burayı kazma Abdülmuttalip. İsaf ve Nail'in arasını kazma.
1: Hayır, burayı kazacağım. Bu bana emredildi.
4: Bu emri sana kim verdi?
1: İçimden gelen bir ses. Rüyamda duyduğum o ses. Duyduğum an bedenim ürperdi. Konuşurken sesim titredi. O kadar ilahi ve yüce ses ki o. Rahat bırakın da beni, şu işimi bitireyim. Gidin artık. Bu da ne?
2: Altın mı o?
1: Curhum'un hazinesi. Mekke'den giderken onların bıraktığı iki rengeyi ve kılıç kalkan takımı.
5: Hepsi altından yapılmış.
0: Demek hazine ha. Hem de Curhumluların. Demek efsane gerçekmiş.
3: Desenize yine yaşadık.
1: Uzak durun. Bu bana verilmiş bir hediyedir.
2: Bunları bizimle paylaşacaksın Abdülmuttalip. Biz de seninle ortağız.
1: Bu da ne demek? Burayı kazma emri bana verildi. Size ne oluyor ki? Bana kazma diyen de sizsiniz. Size ne oluyor?
0: Abdülmuttalip, seni tanır, sever ve sayarız. Senden beklediğimiz de bu sevgi ve saygıya karşı adil olmandır. Sana ve soyuna yakışanı yap.
1: Ey Kureyş halkı! Sizler benim kabilem ve ailemsiniz. Tabii ki ne sizi yok saymaya ne de sizinle kavga etmeye niyetim var. Suyu bulana kadar beni rahat bırakın. Sonra size söz, hazineyi Kabe'ye götürüp kimin kazanacağına bakarız.
2: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Okları kullanarak. Kabe için iki ok, benim için iki ok

0: Birin içinde iki ok kırarım. Kimin oku çıkarsa onun için olur. Kimin oku geriye kalırsa onun için geriye bir şey yoktur.
1: Dediğini kabul ediyoruz Abdülmuttalip. Zemzemi aramaya devam et.
0: Ey Kureyş halkı! Bu Zemzem kuyusudur. Babamız İsmail'le anamız Hacer'in kuyusu. Allah'ın iradesiyle asla kurumayacak olan kuyu. Hacıların susuzluğunu dindirecek kuyu.
2: Tanrılar seni kurusun Abdülmuttalip.
3: Zemzem suyunu bulması Abdülmuttalip'in konumunu güçlendirdi. Mekke'ye bolluk getirdi. Abdülmuttalip Zemzem'in sikaye görevini, yani hacılar için su taşıma görevini daha iyi üstlendi. Suyu taşıyıp Arafat'ta hacılara ikram etti.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Enam Suresi 80 ila 83. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz, dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki, senin Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi bilmektedir. Azim olan Allah, doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Ankebut Suresi 1-7. Ayetler.

وهو السميع العليم ومن

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكثرن

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Şuayb Aleyhisselam ve gönderildiği Medyen halkıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 84.
3: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
1: Hud Suresi 95.
4: Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.
1: Ankebut Suresi 36 ve 37.
5: Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El Gafur Celle Celalu Celle Celalu. Çok bağışlayan, mağfireti çok olan. Sen El Gafursun. Bağışlaması çok olan, kusurları bağışlayansın. Yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten, çokça affedensin. Tevbe edip bağışlanma dileyen kullarının günahlarını silensin. Sen El-Gafur isminle kulunun kusuru ne kadar büyük olursa olsun ona kol kanat geren, hatalarını örtensin. Günahları affettiğin gibi kulunun yüzüne de çarpmazsın. El-Gafur isminle kullar sana tevbeye yönelir. İçimizdeki nefsani ve şeytani isteklerden sana sığınırız. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Bizleri El-Gafur isminin tecellisine mazhar eyle. Kusurlarımızı ört.

0: savunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin.
0: İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir.

Bırak onları, yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler.

0: helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır.
1: Ma tesbiqu min ummetin ecelaha ve ma yesteahhirun.
0: Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geride kalamaz.

0: Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.

0: Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
0: Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmişken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar.

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi.

0: Andolsun biz gökte burçlar yaptık ve onu bakanlar için süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı eden olursa onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.

0: Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.
1: Ve inna le nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun.
0: Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz her şeye gerçek varisleriz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
0: Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.

Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir.

Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygıyla eğilin demişti.

Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne? Dedi. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ

Allah, öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi.

Allah da o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur dedi.
1: Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in.
0: Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir.

0: Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun.
0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetler içinde ve pınarlar başındadır.
1: Tudkhuluha biselamin aminin.
0: Onlara girin oraya esenlikle, güven içinde denilir.

Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar.

0: Ey Muhammed, kullarıma benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.

0: Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler.

Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma, dediler. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ

0: Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?
1: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: İbrahim, ey elçiler, göreviniz nedir? Dedi.

şöyle dediler: şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi başka, onlar suçlu değillerdir. Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.

0: Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince, Lut onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz," dedi.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
0: Dediler ki, evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
0: Biz sana gerçekten

0: gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin, gidin.

0: ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
0: Şehir halkı sevinerek geldiler.

0: dedi ki, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir, sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın, dedi.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlar, biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik, dediler.

0: Zümrüt, işte kızlarım. Eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Melekler Lut'a, ömrüne and olsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler dedi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.

0: Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin nukîn.
0: O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler.

0: onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı, Sodom'la Şaib kavminin yaşadığı Eyke, belirgin bir ana yol üzerindeydiler.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.

0: Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.

0: الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
1: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
0: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
1: Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
1: Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik.

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir.
0: فَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım.

Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir.

0: Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.

şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler.

0: Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol.

0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

0: Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiyle melekleri kullarından dilediğine indirir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.

Hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.

0: Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.

0: O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ

0: Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.
1: Ve huvellezî sakharal bahra litekulû minhu lahman tariyyen ve testahri

O taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.

sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

0: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Allahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.

0: Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar.
1: Emvatun gayru ahya.

0: Onlar diri olmayan cansız varlıklardır. Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar.
1: İlahukum ilahum.

Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.

Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez.

Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür.

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenlerse şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir.

O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler: hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir.

Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.

0: İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete derler.

O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de öyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı.
1: وقال الذين أشركوا

Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.

Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir.

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.

senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

o peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onları

0: kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?
1: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
0: Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

Yahut da onları korku üzereyken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

0: Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

Ne bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a and olsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini.

Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar.

Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ

Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır. Ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.

Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.

0: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
1: Ve inne lekum fil en'ami le'ibreh.

Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkıyla kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.

hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.

Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin.

sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.''

Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şey bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

artık Allah'a, şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.

Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan bir kimseyle eşit olur mu?

Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler...

gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.

Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.

Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek.

0: O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez.
1: فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

0: O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.

Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

0: يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.

0: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ

0: Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.
1: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.

Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.

0: erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz.
1: اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

0: نفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere sen ancak uyduruyorsun derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Ey Muhammed, de ki Kur'an'ı Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi.

öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa gayet açık bir Arapçadır.

Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir.

0: kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّ

bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir.

0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.

Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.

Allah şöyle bir memlekete misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli

Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi.

0: Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin.
1: İnnemâ harrama aleykumul meytete ve

Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır.
1: Ve alellezine hadu harramna ma kasasna

Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'amihi ictabahu ve hadahu ila siratin mustakim.
0: Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.

sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik.

Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ve in

Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Tasbir ve

sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.

Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman oldukların

Yarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Nur Suresi 46 ila 50. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerinde ise boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 117. Ayet.
5: O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi, ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
3: İbrahim Suresi 32. Ayet.
6: Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.
3: En'am Suresi 101. Ayet.
7: O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratan,

0: yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Nisa Suresi 36 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

0: Hatır-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Enam Suresi 74 ila 82. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldızı gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Kehf Suresi 107 ila 110. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Umam Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Birinci bölüm. Neden peygamberler? Vahyin insana ulaşma hikmeti. İnsan hayatın en temel sorularını sormadan duramıyor. Nereden geldik? Niçin buradayız? Nereye gidiyoruz? Ve ölümün ötesinde ne var? Bu sorular yalnızca merak değil, aynı zamanda bir istikamet arayışıdır. İslam düşüncesinde bilgiye ulaşmanın yolları, akıl, duyular ve vahiy olarak ele alınır. Akıl ve duyular, görünen dünyayı anlamlandırır. Fakat gayb dediğimiz, gözle görülmeyen alan, yani ölüm ötesi, yaratılışın nihai anlamı, kulluğun çerçevesi. Vahiy olmadan kesin bilgiye dönüşmez. İşte peygamberler bu noktada belirir. Vahyin insana ulaşmasının güvenilir elçileri olarak. Peki neden peygamber? Neden doğrudan herkes aynı bilgiye erişmiyor? Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu temel çerçeve şudur. Allah kullarına doğru yolu göstermek üzere peygamberler gönderir. Böylece insanın "bilmiyordum" diyerek mazeret üretmesi mümkün olmaz. Kur'an'da bu anlamı taşıyan ayetler uyarı ve müjdeleme görevini, insanın sorumluluğunu ve ilahi adaletin tecellisini birlikte anlatır. Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi: "Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık." Peygamber gönderilmeyen bir topluluk yoktur. Peygamberlerin en temel mesajı bütün çağlarda aynı eksende birleşir. Tevhid, yani Allah'a kulluk, putlardan, sahte otoritelerden, insanı esir eden her türlü tağuttan uzak durmak. Peygamber kıssaları sadece bir tarihten ibaret değil, aynı zamanda insanın iç dünyasına dönük bir rehberliktir, öyle değil mi? Evet, peygamber kıssaları Kur'an'da bir ibret diliyle sunulur. Çünkü insan en iyi örnekler üzerinden öğrenir. İtaatin huzurunu, inkarın savuruşunu, sabrın neticesini, adaletin ölçüsünü. Kıssalar bir masal değildir. İnsanlığa yön gösteren pusulalardır. Bu belgesel serisinde hedefimiz, peygamberleri hurafe ve abartıdan uzak, Kur'an'ın işaret ettiği ölçü içinde tanımak. Her bölümde bir kavramı netleştirecek, bir kıssanın kapısını aralayacak ve "Bugün bize ne söylüyor?" sorusunu diri tutacağız. O halde başlangıç cümlemiz belli. Peygamberler, insanın istikameti için gönderilmiş ilahi rehberlerdir. Bir sonraki bölümde, Kur'an'da adı geçen peygamberleri neden sayılırlar, neyi temsil ederler sorusuyla ele alacağız. Peygamberlerimizin izinden.

0: Erkan Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Şura Suresi 20 ila 23. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 13 ila 24.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa, dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O, hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git çünkü o azmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hicr Suresi 26 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne dedi? İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafından bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık, andolsun ki, yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 163. Ayet.
3: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
1: Bakara Suresi 255. Ayet.
4: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekini ve arkalarındakini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
1: Ali İmran Suresi 6. Ayet.
2: O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren

0: tektir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak, tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı, canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rab, Efendimiz aleyhissalatü vesselam senden hangi hayırları dilemişse, istemişse biz de o bizim örneğimiz, rehberimizdir. Bizim lehimizde olanları da çok iyi bilir, aleyhimizde olacakları da çok iyi bilir. Lehimizde olacakları senden nasıl talep ettiyse biz de talep ediyoruz. Ona ikram eylediğin gibi lütfen ve keremen bize de ikram eyle. Bizim aleyhimizde olacak hem dünyada hem ahirette aleyhimizde olacak her türlü kötülükten Peygamberimiz Efendimiz sana nasıl sığınmışsa

0: Ya Rab, biz de sana sığınıyoruz. Onu nasıl muhafaza ettiysen, koruduysan, biz de onun yolundayız. Bizleri de hem dünyada hem ahirette bizim için kötü olacak, tehlike olacak her türlü şeyin şerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Âl-i İmrân Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Meryem Suresi

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah da: Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşmamandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkın karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık. Ve kendisine ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı ve zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Nisa suresi 43 ila 50. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız

0: durumu müstesna, cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik karşı geldik. İşit işitmez olası ra'ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahlarıysa dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Maun Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü? O hesap ve ceza gününü yalanlayanı. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun, o namazı.

0: Namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ra'd Suresi 14 ila 18. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek dua ancak O'nadır. Ondan başka yalvardıklarıysa onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. De ki, onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? De ki, kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hak ile batıl.

0: da böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olansa yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlarsa yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vasiyetle ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 180. Ayet.
6: Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı.
4: Bakara Suresi 182. Ayet.
7: Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Bakara Suresi 240. Ayet.
8: İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.